0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz,

0: dinlediniz. Vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırdı.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Dedikodu.
1: Yalan.
2: İlişkiler.
3: Para.
1: Sevgi.
2: Acı sorunu.
0: Kaygı.
3: Stres.
1: Endişe.
3: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir.

0: kardeşimiz var. Hoş geldin Alper.
1: Hoş bulduk Hoş Daniel. Geldin. Hoş bulduk Sedat. Aranızda olmak çok güzel.
2: Alper, bugün hem düşündüreceksin bizi hem tartışacağız. Bazen de zor sorular soracağız Daniel'le birlikte. Şimdiden hazır ol diyeyim. Ama önce Alper'e geçmeden önce hemen bir reklam veriyoruz her zaman olduğu gibi Daniel. Reklamımız Radyo Manata ile ilgili. Buyur, senden duyalım.
0: Evet, bir hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Bize soru ve görüşlerinizi hayat@radyomanata.com'dan yazarak ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa ya da görüşlerinizi oradan belirtebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube üzerinden de bizi dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesapları üzerinden de bizi takip edebilirsiniz.
2: Yalnızlık. Sevgili dinleyiciler, etrafında konuşacak kimsenin olmadığını düşündüğün oldu mu hiç?
0: Evet, bugünkü konumuz, Sedat ortaya çıkardın. Neydi? Bir daha söyle, güzel söyledin.
2: Yalnızlık.
0: Evet.
2: Ya da gerçekten tam anlamıyla seni anlayacak kimsenin olmadığını düşündün mü sevgili dinleyicimiz? Bu koskoca dünyada tek başına kaldığını ve bundan sonra kalan ömründe böyle tek başına ve yalnız geçeceğini düşünüyor musun?
0: Evet Sedat, sen giriş yaptın, konumuzun başlığını verdin. Alper'e de soracağız ama ben önce Sedat senden almak istiyorum. Sen yalnızlık hakkında ne düşünürsün, nasıl tanımlarsın şimdiki bu durumu?
2: Aslında önce yalnızlık nedir, bunu anlayalım. Sevgili dinleyicilerimiz, bir film repliğinden aldığım şey beni çok etkilemişti. Bunu sizinle paylaşmak isterim. Film repliğinde şöyle diyordu. Bir Türk dizisiydi bu. Yalnızlık bir karpuz alamamak tek başına. Tek bir karpuzu alıp da eve getirememek. Acaba ne demek istiyor diye sordum kendi kendime. Devam etti. Arkada da fon müziği çok güzel çalıyordu. Tek başına bitiremem diye. Güldüğünde yanındakine dönüp sorup da komik miydi soramamak yalnızlık. Paylaşamamak, anlatamamak. Tek başına oturmaktır yalnızlık. Bir başına. Bir başına oturup öyle boşluğa bakmaktır yalnızlık. Etrafında bir sürü insan varken birinin eli senin eline değdiğinde gülümseyip konuşurken hissettiğin yalnızlık her şeyden daha kötü. Film repliğinde böyle şeyler söylüyordu ve ben böyle zamanlardan gençliğimi hatırlıyorum. O zaman ilk sorumuzu Daniel Sensor, sevgili misafirimize, sevgili arkadaşımıza, Alper'e.
0: Evet, sen film repliğinden bunu açıkladın. Ben direkt olarak söylemek istiyorum. İstersen filmden, istersen düşüncelerinden. Alper'cim, sence yalnızlık nedir? Sen nasıl tanımlıyorsun yalnızlığı?
1: Sedat'ın tanımı çok güzel. Şairane bir şekilde o replikten paylaştı. Gerçekten yalnızlık, yani edebiyatta, şiire, romanlara da konu olmuş. Yani insanlık tarihin var olduğu süre boyunca var olan bir sorun. Yalnızlık, yani ben düşündüğüm zaman fiziksel olarak bir yalnızlık aklıma geliyor ve duygusal olarak yalnızlık aklıma geliyor. Ruhsal olarak yalnızlık geliyor. Yani yalnızlığın daha derin boyutları var. İnsanlar olarak bizler bir toplum içerisinde yaşamak üzere aslında yaratıldık. Biliyorsunuz kutsal kitapta ilk başta Tanrı Adem'i yarattığında ne demişti? Adem'in yalnız kalması iyi değil deyip onun kaburga kemiğinden ona yardımcı olacak kadını yarattı, Havva'yı yarattı ve ondan sonra çoğalın buyruğunu verdi. Çoğalın ve bütün dünyaya dağılın. Yani yalnızlık ya da yalnız kalmamız demek ki Tanrı'nın isteği değil diye düşünüyorum.
0: Yani aslında ilginç bir konu değil mi? Yalnızlık derken, yani biz İstanbul'da yaşıyoruz. Ben özellikle İstanbul'un iç kesimlerinde, eski İstanbul denilen yerde komşumuzun telefon konuşmasını bile yandaki duvardan duyabiliyorum. Üst kattaki komşunun konuşmasını duyabiliyorum ama bu kadar kalabalık olmamıza rağmen, yani dünya nüfusu 7 milyar, bu kadar büyük bir nüfus var, sürekli olarak artıyor ama insanlar sanki nedense kendilerini daha yalnız hissediyorlar, daha tek başına hissedebiliyorlar. Eskiden mesela komşularımızı tanırdık. Bilmiyorum, ben bizim mahallede otururken işte komşuya gidilirdi, onlar çay kahve içilirdi, sohbet edilirdi, bir tuz falan alınırdı, kahve alınırdı. Ama günümüzde bakıyorum da bütün bu komşuluk ilişkileri de bitmiş ve insan daha yalnızlığa doğru itilmiş. Örneğin yani üst kattaki komşuyla hiç ben böyle oturup da saatlerce ya da evine gidip de sohbet etmedim. Bilmiyorum dinleyicilerimizden sohbet edenler var mı? Yani etrafımızda konuşacak, dertleşecek kimsenin olmadığını düşünebiliriz. Ve böyle durumlarda aslında gerçekten çok zor durumda oluruz. Şey de ekleyeyim, biraz belki uzatıyorum ama geçen bir iki ay önce Covid'e yakalanmıştım. Ve bu sokak yasakları da vardı o zamanlarda. Yani düşünün, tek

0: Yaşındasınız, 15 gün kimseyi görmüyorsun, dışarıya çıkamıyorsun, karantina durumundasın. Zor bir durum gerçekten.
1: Söyleseydin ben seni ziyaret ederdim gerçekten. Yani,
0: gelseydin de seni almazdım içerisinde.
1: Yok tamam. Yani özel kıyafetler var aslında, ziyaret ederdim ama sen yalnız kalmam, kıyamam. Ben yalnız olduğum zamanlar hep beni ziyaret ederdin sen. Evet. Yani neyse, dinleyicilerimiz gerçekten yalnız olduğunuz zamanlarda bir dostunuzun olması çok güzel. Yani gerçekten dünyada milyonlarca insan yalnız olduğunu ve yalnız yaşayacağını düşünüyor. Yani bazıları hiç evlenmemiş, evinde yaşayan kimse yok, düşünen bir kere. Bu yalnızlıktan kurtulmak için bazıları evlerine beslemek için hayvan alıyor. Kedi gibi ve diğer şey. Aslında çok güzel bir şey bu. Bizde de var gerçekten, yalnız kaldığın zaman kedinin yanına gelmesi bile teselli oluyor. Şimdi biliyorsunuz ben sokak röportajlarını hep böyle takip ediyorum YouTube'dan ve çeşitli kanallardan. Yine böyle insanlar yalnızlıkla ilgili nasıl cevaplar vermiş diye merak ettim. İsterseniz siz de araştırabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, insanların verdiği cevaplara bakın. Ben arkadaşlık kuruyorum, devam da ettirebiliyorum ama kimse bana içten gelmiyor. Bir genç bunu söylemiş. Sanki herkes tek kalemde beni silebilecekmiş gibi hissediyorum. İnsanlarla takılıp eğleniyorum ama kimseye güvenemiyorum. Sadece ben ve ben. Yalnızlık güzel falan değil. An geliyor, sahte bir söze, sahte gülümsemeye muhtaç oluyor insan. Yine 40 yaşında bir adam şöyle demiş Taksim röportajında. 40 yaşına dayandım. Ortaokul yıllarından beri kendime yalnız ve farklı hissederim. Yanlış bir insana aşık oldum. 4 sene boyunca sadece beni oyaladı. Tabiri caizse cicim aylarını saymazsak. Yani onlayken de yalnızdım. İlginç ama insan evliyken bile bir süre sonra kendini yalnız hissedebilir. Yine o muhteşem soruyu sor bakalım Daniel. Sen yine bir soru hazırlamışsın, notlarıma bakıyorum.
0: Evet, sen Alper'e ne soracaksın? Örnekler verdin insanların.
1: Alper'i nasıl sıkıştıralım bugün?
0: Yalnız olduğu zamanlardan. Yok, sıkıştırmayalım. Alper zaten güzel ve rahat bir şekilde bize yanıtlıyor, bize yanıt veriyor. Yani o zaman şunu sormak isterim Alper. Senin kendini yalnız hissettiğin bir zaman oldu mu? Yani ben kendimden örnek verirsem, örneğin bir toplantıya gittiğim zamanlar ya da bir arkadaşlık grubu olduğu zamanlarda herkes işte birisini bulmuş, biri ...birileriyle sohbet ediyor. Ben biraz daha aslında içine kapanık bir insanım. Böyle çok böyle konuşkan değilim burada, her ne kadar konuşsam da. Yani bazen birilerini bulamadığım zaman kendimi sanki orada yalnız, dışlanmış gibi... ...ya da yani birilerini bulmak istiyorum, olmuyor. Sedat mesela, Sedat hiç yalnız kalmaz. O da belki anlatsın ama sen Alper böyle kendini yalnız hissettiğin zamanlar oldu mu?
2: Yani şu anda yalnız hissediyorum Daniel. Çünkü ikiniz birden beni sıkıştırmaya çalışıyorsunuz. Şaka bir yana, elbette yalnız hissettiğim çok zamanlar oldu. Ama özellikle de iman ettikten sonra bu yalnızlığı daha derin zamanda hissettim diyebilirim. Özellikle eski arkadaşlarım, eski tanıdıklarım benden uzaklaştılar. Ailem, aile üyelerimden bir mesafe hissettim.
0: Hristiyan olduğum diye.
2: Hristiyan olduğum için bu yalnızlığı hissettim. Ama geri kalan bu yalnızlığı, boşluğu tabii ki iman ailesiyle kapatmaya çalıştım. Ama tabii ki kişisel olarak senin demin verdiğin örneklerde olduğu gibi biz kendi kişilik yapımızdan dolayı da bazen yalnız kalmaya yönlendirilebiliyoruz. Bazen bizim sosyal anksiyetelerimiz olabiliyor. Yani sosyal endişelerimiz olabiliyor. İnsanlarla doğru iletişim kurup kuramayacağımızı tam emin olamıyoruz. Sosyal becerilerimiz düşük olabiliyor. Ve bu bizim insanlarla çabuk kaynaşamamamıza neden olabiliyor. O nedenle ben de çok sosyal becerileri çok güçlü bir insan değilim aslında. Senin gibi biraz benziyoruz. O yüzden benim de yalnız kaldığım zamanlar elbette oluyor. Ama tabii ki yalnızlık üzerine çok düşünüp, onu çok büyük bir dert edinip bunu kendi kendime bir eziyet haline getirmemeye çalışıyorum. Özellikle her insanın tabii kendi iç dünyası var. Her insanın kendi hayatı var diyeyim. Kendi sorumlulukları var. Ve bu sorumluluklar içerisinde biz birbirimize maalesef zaman ayıramayabiliyoruz. Yani bu hayat akışı o kadar güçlü ki, ve Batı toplumlarında özellikle bu yalnızlık çok daha büyük bir mesele. Ama Doğu toplumlarında geniş aileler hala birlikte yaşıyorlar. Büyük evlerde büyük aileler birlikte oturuyorlar. Onlar yalnızlığı biraz daha belki az çekiyor ama bizim gibi batıda yaşayan, batılaşmaya doğru giden kozmopolit işte metropollerde yaşayan insanlar demin de dediğin gibi yalnızlığı daha derinden tecrübe ediyorlar. Ama kırsalda hayat daha yavaş, daha insanlar birlikte olabiliyor. Bu biraz şehir hayatının da getirdiği bir şey. demektir. Kimseye güvenmiyoruz demin evet. sizin bahsettiğiniz gibi. Herkesten bir zarar gelme endişesi içerisindeyiz. Sadece çok yakınlarımıza, çok iyi tanıdıklarımıza güvenip onlarla birlikte olmayı seçiyoruz. Yani bu yalnızlık meselesi aslında tabii biraz da kötülükle paralel olarak. Yani kötülük arttıkça dünyada, günü arttıkça biraz insanlar da korkuya kapılarak güvenlik endişeleriyle sanırım biraz da bilinçli olarak yalnızlığı seçebiliyorlar Daniel.
0: Evet, evet. Yani biraz önce aslında ondan bahsettin değil mi? İlk olarak Adem ve Havan, Adem'in yaratıldığı zaman özellikle Tanrı ona onun yalnız kalmasının iyi olmadığını söyledi. Çünkü yani yalnız kalındığında insan gerçekten bunalıma düşebilir, hayattan küsebilir, hüzünlüdür, içine kapalıktır. Hatta birilerine öfkeli ve kızgın da olabilir. Dolayısıyla evet yalnızlık çok iyi değil. Evet, yalnız kalmak çok fazla iyi değil. Örnek düşünebilirsiniz hani yaşlandığımız zamanlarda bayramlarda örneğin yaşlılara gitmek. Biz bir dönem kilise grubu olarak başka kiliseler de yapardı. Yaşlılar evine giderdik, o yaşlıları ziyaret ederdik. Çünkü bir bayramda bile eğer kimsesi yoksa, kimse gelmiyorsa insan çok üzülüyor ve ölüme daha çabuk gidebiliyor. Ama birazcık değindin, şunu sorabilirim. Yalnızlık iyi midir? Yani iyi yönü de var mıdır yalnızlığın? Çünkü evet yalnız kalmak insanı huzursuz, mutsuz yapıyor ama iyi yönleri de var mıdır? Ne dersin Alper?
2: Evet olabilir tabii. Yalnızlık çünkü bazen bizim kendi kafamızı dinlememiz gerektiği bir durumlar olabiliyor. Çok insanlarla iç içe olduğumuz zaman çok insanları duyuyoruz. İnsan odaklı, insanları memnun etmeye çalışan bir bakış açısı geliştirebiliyoruz. O nedenle bazen Rab'le yalnızlık denen bir kavram var. Rab'le baş başa zaman geçirme denen bir kavram var aslında. İman hayatında bu çok değerli bir kavramdır. İşte biz buna derin düşünme de diyebiliyoruz. Tanrı sözünün üzerinde derin düşünmek için bazen insanlardan uzakta Rab'le baş başa kalacak zamanlara ihtiyacımız var. Bunu geçmişteki azizler de yapmışlardı. Özellikle 4. yüzyıldan sonra biliyorsunuz şehitlik kavramı ortadan kalktı. Roma İmparatorluğu özellikle Hristiyanlığı seçtikten sonra bunun için insanlar ya da imanlılar daha kutsal olmak için manastırlara
0: evet.
2: kapanıp kendi kendilerini bir şekilde toplumdan tecrit etmeye çalıştılar. Böylece daha Rabb'e yaklaşacaklarını düşündüler. Bu da tabii ki çok iyi bir şey değildi. Çünkü müjdeyi biraz toplumdan uzaklaştırmış oldular. Ama düşünce olarak baktığınızda gerçekten çok fazla seslerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz Daniel. Yani bugün internete anormal bir şekilde bilgi akışı var. Televizyondan, her taraftan, gazetelerden sürekli bir bilgi akışı var. Sürekli insanlar konuşuyor. Bilgi çağında yaşıyoruz ve bilgi çağında olduğu bir dönemde Rabbin yüzünü yalnız başımıza aramamız daha çok gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Rab'den daha çok işitmeye ihtiyacımız var. İnsani düşünceler bizi Rab'den uzaklaştırabiliyor. Gerçekten de Rabbin önünde yalnız kalırsak bu bize bereket getirecek. Yani yalnızlığın böyle bir iyi tarafı olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi kısa bir mola verelim. İkinci bölümde özellikle bir konuyu çok merak ediyorum. Yalnızlık insanlarda farklı duygular oluşturuyor. İşte örnekte verdin ve bu duyguları gerçekten sağlıklı bir hale gelmesi için ne yapmamız lazım, yenmek için ne yapmamız lazım. Önce bir kısa bir ara verelim. Ondan sonra tekrar sevgili Alper'le beraber, Daniel'le beraber konumuza devam edeceğiz. Sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Hayatın İçinden programı devam ediyor. Bizden ayrılmıyorsunuz. Birazdan tekrar görüşmek üzere.

0: Radyo Maranata.
1: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Radyo Maranta dinleyicileri, Hayatın İçinden programı tekrar sizinle birlikte ve konumuz yalnızlıktı ve bir soruyla bir ara vermiştik. Sorumuz neydi Daniel?
1: Evet, sorumuz şuydu. Yalnızlık bir insanda ne tür duygular oluşturuyor gibi bir soru sormuşsun. Yani aslında dünyaya baktığımız zaman ilginçtir. Yani Avrupa'ya baktığımız zaman, oradaki İskandinav ülkelerine baktığımız zaman oradaki insanların da çok yalnızlık çektiğini görüyoruz. Ve çok ilginçtir. Bir araştırmaya bakmıştım. Bunu biliyor muydunuz bilmiyorum ama Türkiye'de kendini çok yalnız hisseden kişiler var. Bu çok fazla yalnızlık hisseden ülkeler arasında en üst düzeyde Türkiye'de. Hani kalabalık bir ülkeyiz, insan ilişkilerimiz iyi diyoruz ama istatistiklere göre Türkiye kendini çok yalnız hisseden ülkeler arasında üst düzeyde. Brezilya'da bununla berabermiş, bununla yakınmış. Neden böyle? Çünkü ilişkiler yüzeysel kalıyor. Yani çok fazla insan var ama konuştuğumuz gibi kimseye güvenemiyorsun, ilişkim yüzeysel olduğundan yalnız oluyorum, yalnız kalıyorum. Ne tür duygular oluşturuyor bu sizde?
0: Evet, arada da aynı zamanda o soruyu sormuştum Alper. Yalnızlığımı yenmek için ne yapabilirim? Hangi adımlar yapabilirim? Bu konuda neler söyleyebilirsin? Bizimle paylaşabilir misin? Daniel'in söylediklerine paralel olarak.
2: Evet, daha önce aradan önce de bahsettiğimiz gibi yalnızlık insanda olumsuz duygular yaratan bir şey. Çünkü daha önce de bahsettiğimiz gibi Tanrı insanın yalnız olması iyi değildir demişti. Demek ki burada bir hikmetli bir söz var. Tanrı insanı tanıyor, onu yaratıcısı olarak. Yalnız kaldığımızda iyi olmuyoruz. Bir de şimdi kalabalıkta yalnızlık denen bir kavram çıktı aslında son yıllarda. Özellikle dediğimiz gibi çok fazla insan çevremizde olabiliyor. Çok fazla insan ilişkilerine gidip çıkabiliyoruz ama kendimizi gene de yalnız hissedebiliyoruz. Aslında bu doğrudan hayatın anlamını çözememiş insanlığın bir yan ürünü olarak ben görüyorum. Hayatın anlamını çözemedikten sonra insanlar diğer hayatın anlamını çözemeyen insanlarla bir araya geliyorlar. Bir kalabalık oluşturuyorlar, bir grup oluşturuyorlar. Ama yürekte bir paydaşlık yapamıyorlar. Yürekte bir ortak nokta bulamıyorlar. İşte bu yalnızlığı körüklüyor aslında. İnsanlar yüreklerinde bir boşluk var. Ve bu boşluğu ancak Tanrı doldurabiliyor. Bunu bilmiyorlar ve insanlarla da doldurmaya çalışıyorlar. Diğer insanlarla boşluğu doldurmaya çalışıyorlar. Ama diğer insanlar da onların hissettiği o derin yalnızlığı maalesef dolduramıyor. Ama tabii ki karşımızda bizi dinleyen, gerçekten bizi anlayan, Tanrı'yı seven, Tanrı'yı tanıyan bir kardeşimiz olduğunda o gerçekten bizim yüreğimizde bir o yalnızlık duygusunu tatmin edebiliyor. Çünkü onda da Tanrı'nın ruhunun bir işleyişi vardır ve paydaşlık kurabiliyoruz. Yani paydaşlık dediğimiz bu olay imanlara has bir durumdur. Bu sadece bir kuru bir arkadaşlıktan ötedir. Yürekte yapılan bir bağlantıdır. O nedenle yalnızlığa karşı benim her zaman uyguladığım şey her zaman kardeşlerle birlikte olmak. Yani ben ne zaman kendimi yalnız hissedersem, yenik hissedersem, sorunlu olduğumu hissedersem bir kardeşime başvuruyorum, bir kardeşimi arıyorum, ona içimi döküyorum, yalnızlığımı onunla paylaşıyorum ve o zaman gerçekten tekrar ayağa kalkmak için güç buluyorum. Çünkü beni anlayabiliyor, benim geçtiğim sıkıntılardan beni ancak kardeşim anlayabiliyor. O nedenle her zaman için imanlı topluluğunda bulunmak, kiliseye düzenli olarak katılmak, aktivitelere katılmak, ruhsal hizmetlere, ruhsal etkinliklerde yer almak gerçekten bizim hayatımızın anlamını ortaya koyduğu için bu yalnızlık duygumuza da başa çıkmamız için bize büyük bir silah veriyor. Ben bu şekilde davranmaya çalışıyorum.
1: Yani, yalnız kaldığımızı düşünüp de böyle daha da çok bunalıma girmek yerine aslında tabii ki zor dediğin gibi böyle bir kilisede tabii ki böyle kardeşlerimiz olabiliyor. Olgun, bizi dinleyebilecek, bizim yalnızlığımızda bize yardım edebilecek ama birçok insanın da belki böyle etrafında dostu, güvenebileceği bir kimse çok fazla olmayabilir.
0: Evet Daniel, sen olmayabiliyor gerçekten. Ama bununla ilgili belki birazcık bunun üstünde de düşünebiliriz. Birazdan kutsal kitaba da bakacağız. Yani belki adımlar konusunda biraz konuşabiliriz. Yani bir insan yalnız kaldığı zaman tavsiye edebileceğimiz neler olabilir? Yani ben mesela geçenlerde bir gazete okudum ve gazetede orada zaten birçok gazete olsun, farklı şeylerde olsun, psikologlar mesela 10 adım diyor, 5 adımda şunu yapacaksın diyor, 3 adımda bunu yapacaksın diyor, spor yapacaksın diyor, şunu yapacaksın. Ve birkaç şey not almıştım. Şu diyor ki mesela kendinize güvenebileceğiniz bir arkadaşınız olsun hayatınızda ve onunla duygularınızı, hislerinizi, paylaşıp birlikte zaman geçirin. Destek alın. Yani psikolojik destek alın. Bir psikoloğa gidin. Yani gazetenin yazdığı makalede öyle diyor. Arkadaşlarınız varsa bazı arkadaşlarınızı seçin ve onlarla daha kaliteli zamanlar geçirerek yalnızlığın üstesinden gelebilecek metotlar geliştirin. Böyle yorumlar var. İnsan yalnız değilken yalnızlık hakkında pek düşünmüyor. O yüzden bir madde de şey diyor, sosyalleşmeye çalışın. Yani hayatınızdaki sosyalleşmeyi tanımlayın ve kendinize meydan okuyun diyor. Sen sosyalleşmeyle ilgili bir şey söylemiştin galiba Daniel. Sosyal medyayla ilgili veya insanların kullandığı bu sanal ortam olsun falan. Evet. Yani onlar galiba evet, engelliyor insanı değil mi? Sosyalleşmeyi, özellikle arkadaşlıkları güçlendirmesinde büyük bir engel. Bir ara senle onunla konuşmuştuk. Onu biraz açabilir misin? Yani özellikle insanların bağımlılık mı bir nevi değil mi? Yani sosyal medya yani yalnızlığı evet, itiyor değil mi bu?
1: Dünyada hani bu 21. yüzyılda daha çok yalnızlığa doğru itiliyor gidiyor gibi. Çünkü sosyal medya var. Oradan işte sanal arkadaşlıklar kuruyoruz. Sanal arkadaşlıklarla konuşmaya çalışıyoruz. Oyunlar oynanıyor gençler olarak. Birçok her şey böyle sanal alemde. O zaman sanki bazen de bir kimseye de ihtiyaç duymuyorsun gibi de oluyor. Bu da tabii insanı aslında içten içe ciddi anlamda yalnızlığa doğru itiyor. Ama hani şunu da düşünebiliriz. Evet, insan kendini yalnız hissediyorsa bu çok büyük bir problem değil. Bunu aşmanın bir noktası, bir cevabı da muhakkak hayatlarımız olacak. Yani kutsal kitaptan örnek verebiliriz. Bilmiyorum, Alper, senin aklına gelen böyle yalnız hissedip de ondan sonra işte bu yalnızlığında nasıl çare bulmuş örnekleri aklına geliyor mu?
2: Evet, kutsal kitapta yalnızlığı derinden deneyim etmiş, terk edilmişliği, ihaneti deneyim etmiş karakterler var. Bunların en önde gelenin Yusuf olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yusuf peygamber kardeşleri tarafından ihanete uğrayarak Mısır'a köle olarak satıldı. Ve terk edilmişliği, yalnızlığı derinden yaşadı. Uzun yıllar ailesinden koptu, yaban ellerde güvenmediği insanlar arasında yaşadı. Ama işte bu durumda onu imanı ayakta tuttu. Bu yalnızlığını Rabbe olan imanıyla aşmasını bildi. Rabbe her zaman güvendi. Tanrı'nın bu yalnızlığı için bir planı olduğunu idrak etti. Ve işte bizim de aslında imanlar olarak, yani Tanrı'ya inanan insanlar olarak, gerçekten yalnız başımıza kaldığımızda aslında bizi hiçbir zaman terk etmeyen, her zaman bizimle olan bir Rabbimizin var olduğunu unutmamamız gerekiyor. Çünkü sosyalleşme, demin bahsetti Sedat, gerçekten insanlar sosyalleşmeye önem veriyorlar yalnızlıklarının bir sanki çaresi olarak, ama sosyalleşmeyle birlikte günahın da artma potansiyeli var. Yani insanlar bir araya geldiklerinde eğer günah artıyorsa, daha fazla ahlaksızlık çoğalıyorsa, birbirlerini günaha daha fazla teşvik ediyorlarsa, o zaman böyle bir sosyalleşmenin de aslında insanın temel yalnızlığına bir deva olduğunu ben düşünmüyorum. Yalnızlığı da gerçekten Tanrı'nın isteğine göre, üslubunca, Tanrı sözüne göre yaşamamızda fayda var. Yani günahlı insanlarla oturup kalkmaktansa gerçekten Tanrı'nın önünde Tanrı korkusuyla geçireceğimiz bir yalnızlığın ben çok daha değerli olduğuna inanıyorum. O nedenle yalnız kalmamak bir kendi içerisinde bir hedef olmamalı. Hı hı. Fakat doğru yaşam bir hedef olmalı. Ve bu doğru yaşamı biz amaçladığımız zaman zaten Tanrı bizi doğru arkadaşlarla, doğru kardeşlerle, doğru bir sosyal hayata yönlendirecektir. O yüzden önceliklerimizi iyi belirlememiz gerekiyor. Hayatımızın her alanında olduğu gibi Daniel.
1: Hı hı. Yani dediğin gibi Yusuf gerçekten çok güzel bir örnek. Ailesinden ayrıldı, kardeşleri onu sattılar. Tek başınaydı, hapse düştü, yine tek başınaydı. Onu, çünkü başka bir ülkedeydi, başka bir yerdeydi ve çok büyük yalnızlık hissediyordu. Ama o bölümde benim ilgimi çeken bir nokta var. Senin söz ettiğin gibi Yaratılış 39. bölümde birkaç defa bunu bize belirtiyor, anlatıyor kutsal kitapta. Diyor ki Rab onunla birlikteydi. Rab onunla birlikteydi, Rab Yusuf'la birlikteydi. Yani bu 39. bölümde, şimdi hatırlamıyorum ama birkaç defa Rabbin onunla beraber olduğunu söylüyordu. O zaman bunu bilmek ben kişisel anlamda kendime baktığım zaman bunu bilmek beni çok rahatlatıyor. Yani evet, o anda etrafımda kimse olmayabilir. O anda kendimi boşlukta yalnız hissedebilirim. Ama evet, yalnız değilim. Benimle olan biri var. Benim arkamda olan biri var. Ve ben hemen Rabbe yönelerek bu yalnızlığımı yenmeye çalışıyorum.
0: Alper, kutsal kitapta da İsa Mesih'in hayatına baktığımızda İsa Mesih yalnız olduğu zamanlar farklı şekillerde değerlendiriyordu. Yani bakıyoruz değil mi? Dua ediyordu. Bazı ziyaretler de yapıyordu. Böyle birdenbire ortada kaybolup ya bir kadına Tanrı sözünü anlatıyordu ya da bir işte öğretmene, din adamına bir şey. Yani yalnız olduğu zamanları farklı şekillerde değerlendiriyordu. Biraz anlatabilir misin? İsa Mesih yalnız olduğu zamanlarda genelde neyi tercih ediyordu? Yani neyle baş başa kalırdı? Belki onun gibi bir şey yapamayız ama onun hayatından alabileceğimiz çok şey olabilir. Sen ne düşünüyorsun? Senin bakış açın nedir İsa Mesih'in hayatına ve onun yalnız olduğu zamanlara baktığımızda?
2: Evet Sedat, aslında çok ilginç. İsa Mesih ilk görevine başladıktan sonra, yani vaftizci Yahya tarafından vaftiz olduktan ve kutsal ruhla dolup Mesih olarak görevine başladıktan sonra ilk yaptığı iş bir çöle gitmek ve çölde yalnızlığı deneyim etmek oldu. Hı hı. Bu babasının iradesiyle gerçekleşmiş bir olaydı ve 40 gün boyunca o çölde bir şey yemedi, içmedi, yalnızdı. Hiç kimse yoktu yanında, insanlardan uzaktaydı ve o bir deneme zamanı geçirdi. Ona yardım edebilecek bir insan yoktu. Onunla paydaşlık yapabilecek, onun o dert anında yanında durabilecek hiçbir kimsesi yoktu o 40 gün boyunca. Fakat Baba Tanrı'nın isteğinin önünde, evet, yaşıyordu ve bu onun için yeterli bir gıdaydı. Hı-hı. Yeterli bir doluluktu ve İsa Mesih, dediğin gibi, daha sonraki hizmet hayatının sonraki evrelerinde de her zaman babasıyla yalnızlığı amaç edinirdi. Gün içerisinde kalabalıklara hizmet ettikten sonra, hı-hı, bedensel olarak yorulduğunda, dinlenmek istediğinde, öğrencilerine de zaman ayırdıktan sonra kendisi belli bir zaman bir yalnızlığa çekilirdi ve babasının yüzünü arardı ve ondan işitirdi. Hı-hı. Ondan işitip, ondan anlayış edinerek hizmetine kaldığı yerden devam ederdi. Bu tabii ki mükemmel insan portresi olarak bize bir resim sunuyor. Biz de aynı şekilde yalnızlığımızda yalnızlığın kendisine odaklanıp moralimizi bozmaktansa Tanrı'nın o anki isteğine odaklanmalı, bizim yalnızlığımızı kullanmasını istemeli, ona yaklaşarak bizi yönlendirmesi için gerçekten Rabbin önünde itaatle yaşamalıyız. O zaman bu yalnızlıkta da bir bereket vardır, evet. Sedatçığım.
1: Evet, buna ek olarak belki şunu da söyleyebilirim. Evet, İsa Mesih'ten söz ettik. İlginçtir, Yaşaya 53. bölüm 3. ayette eski anlaşmaya, Tevrat'a baktığımız zaman orada İsa Mesih ile ilgili bir peygamberlikte bulunur. Yalnız kaldığı bir dönem daha vardı hayatının son döneminde. Yani çarmıha gittiği dönemde. Orada şunu okuyoruz Yaşaya 53. bölümde. İnsanlarca diyor hor görüldü, yapayalnız bırakıldı, acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü ve biz ona değer vermedik. Aslında bütün bölüm güzel ama İsa Mesih'in de çarmıhta bütün günahları yüklendiğinden dolayı o dönemde yalnız kaldığını görüyoruz. Ama sonra tekrardan o harika ilişki devam etti çarmıhtan dirilişten sonra.
0: Biraz birkaç dakikamız kaldı ama bu en çok sorulan sorular içerisinde. Yani dinleyicilerimiz arkadaşlıklar dedik, iş hayatı dedik ama evli olan insanlar da var. Evli olup da evliliğinde yalnızlık hissiyle yaşayan insanlar da var. Böyle yani çünkü bu uzun bir konu olabilir ama
1: evet,
0: kısacası
1: farklı bir program yapalım bunda Sedat.
0: Yani hayır, belki de bilmiyorum Alper, eğer söylemek gerekirse evliliklerinde yalnızlığı geliştirmelerini eğer teşvik etmek isteseydik dinleyicilerimize, ilk söyleyeceğimiz şey ne olurdu yani onlara? Yani ne derdik? Bir yardım alın danışmandan ya da bir Hristiyan evli çift olsaydı bir kilisesinden yardım alın veya bir tavsiye edebileceğin şöyle bir dakikalık bir şey var mı? Çünkü bu da önemli bir konu toplumumuz için. Evlilikler mutsuz, yani boşanmalar çoğaldı ve yalnızlık çok iyi bir şey değil yani. O yüzden ne söylerdin? Birkaç dakikaya ne sığdırabilirdik?
2: Evet, özellikle Hristiyan çiftler için konuşmak gerekirse yani tabii ki Tanrı'nın sözüne iman ettikleri varsayımı altında Tanrı'nın sözü tarafından yönetilmeleri gerekiyor her şeyden önce. Çünkü evlilik aslında sanılanın aksine iki kişi arasında değil, üç kişi arasında olan bir sözleşmedir. Üçüncü kişi Tanrı'dır. Yani evliliği kutsayan, evlilik haline getiren Tanrı'nın kendisidir. O yüzden karı koca öncelikle Tanrı'ya bağlılıkta büyümelidir. Tanrı'ya bağlılıkta, ona sadakatte, ona itaatte büyüyen bir çift kendi aralarındaki iletişimin de güçlendiğini fark edecektir. Evet. Aralarındaki sevginin, birliğin de güçleneceğini fark edecektir diye düşünüyorum. Evliliklerimizde buna daha çok değer vermeliyiz. Tanrı'yla zaman geçirmeye ve Tanrı'ya yaşamımızın Rabbi olarak her zaman ilk sırayı verdiğimizde inanın evliliklerimizin ben çok daha bereketli olacağına inanıyorum.
1: Evet. O zaman toparlarsak şöyle diyebiliriz. Evet, bu dünyada yalnız kaldığımız zamanlar olabilir. Bazen işte bunalıma düştüğümüz zamanlar olabilir. Ama evet, bir çıkış yolu var. Hepimizin biraz önce bahsettiğimiz gibi Tanrı gerçekten bizimle beraber. O bizi asla bırakmayacağını, asla terk etmeyeceğini söylüyor. Bununla ilgili ayetler var. Seni asla terk etmeyeceğim, seni diyor. Asla yüzüstü bırakmayacağım. Yani bunu bilmek benim yalnızlığıma şifa oluyor. Tanrı'ya gitmek, Tanrı'ya yaklaşmak, tabii ki iyi bir dost bulmak da çok güzel ama yüreğimdeki boşluğu, yalnızlığı tamamen Tanrı'nın dolduracağından ben eminim. Umarım dinleyicilerimiz de aynı şekilde, eğer yalnız hissediyorlarsa, kendilerini boşlukta hissediyorlarsa, kimselerinin olmadığını düşünüyorlarsa, bence Tanrı'ya gitsinler, yaklaşsınlar ve ona seslensinler bütün yürekleri. Lütfen Rab, benim yalnızlığımı gider bir şekilde, ya bir arkadaş ya bir dost, ve senden duymak istiyorum, seni işitmek istiyorum. Ve inanın ki Tanrı sizin yalnızlığınızda size yardımcı olacaktır.
0: Tanrı benimle iletişim kurmak, benimle paydaşlık içinde olmak için beni yarattı. İşte Tanrı'nın beni ne kadar sevdiğini, benimle ilgili ne kadar muhteşem düşünceleri olduğunu ve beni asla yalnız bırakmadığını anladığımda, kavradığımda yalnızlık düşüncelerim de kalkar gider. Evet Alper, son bir cümle alalım ve programımızı bitirelim. Hoşça kal dileyelim sevgili Radyo Manata dinleyicilerine. Son olarak ne söylemek istersin programı kapatırken?
2: Sedat, aklıma şöyle bir deyiş geldi. Bizim kültürümüzde şöyle bir söz vardır. Yalnızlık sadece Tanrı'ya mahsustur diye, ama ben bunun böyle olmadığına inanıyorum. Tanrı dahi yalnız olmayı istemedi ve biz insanları yarattı. Onunla paydaşlık içinde olalım ve sevgisini görelim diye. O yüzden yalnız kalmak bizim kaderimiz değil. Öncelikle Tanrı'ya yöneldiğimiz gibi, sizin de dediğiniz gibi. Evet, ondan sonra diğer insanlarla olan paydaşlığımızda gerçekten yalnızlığın bizim kaderimiz olmadığını biz keşfedeceğiz.
0: Teşekkürler Alper. Ve ayrıca teşekkürler programımıza katıldığın için. Hayatın içinden programı şimdilik burada sona erdi. Yeni bir programda Radyo Manada'da tekrar buluşmak üzere. Esenlikte kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o.
3: İncil, Matta 17. bölüm.
4: İsa'nın görünümü değişiyor. 6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. O anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, "Ya Rab," dedi, "burada bulunmamız ne iyi oldu. İstersen burada 3 çardak kurayım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a." Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum, onu dinleyin," dedi. Öğrenciler bunu işitince dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. İsa gelip onlara dokundu. "Kalkın, korkmayın," dedi. Başlarını kaldırınca İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa onlara, "İnsanoğlu ölümden dirilmeden gördüklerinizi kimseye söylemeyin," diye buyurdu. Öğrencileri ona şunu sordular: "Peki din bilginleri neden önce

0: ettiremediler. İsa, ''Ey imansız ve sapmış kuşak!'' dedi. ''Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu buraya bana getirin.'' İsa cini azarlayınca cin çocuktan çıktı, çocuk o anda iyileşti. Sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip, ''Biz cini neden kovamadık?'' diye sordular. İsa, ''İmanınız kıt olduğu için'' karşılığını verdi. ''Size doğrusunu söyleyeyim. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa, buradan şuraya göç derseniz, göçer. Sizin için imkansız bir şey olmayacaktır.'' İsa ölüp dirileceğini tekrar bildiriyor. Celil'e de bir araya geldiklerinde İsa onlara, ''İnsanoğlu, insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek ama üçüncü gün dirilecek.'' dedi. Öğrenciler buna çok kederlendiler. Tapınak vergisi. Kefernahum'a geldiklerinde, iki dirhemlik tapınak vergisini toplayanlar Petrus'a gelip, ''Öğretmeniniz tapınak vergisini ödüyor değil mi?'' diye sordular. Petrus, ''Ödüyor.'' dedi. Petrus eve gelince daha kendisi bir şey söylemeden İsa ona, ''Simon ne dersin?'' dedi. ''Dünya kralları gümrük ya da vergiyi kimlerden alır? Kendi oğullarından mı, yabancılardan mı?'' Petrus'un yabancılardan demesi üzerine İsa, ''O halde oğullar muaftır.'' dedi. ''Ama vergi toplayanları gücendirmeyelim. Göle gidip oltanı at. Tuttuğun ilk balığı çıkar. Onun ağzını aç. 4 dirhemlik bir akçe bulacaksın. Parayı al, ikimizin vergisi olarak onlara ver.''
1: Matta 18. Bölüm.
0: En büyük kim? Bu sırada öğrencileri İsa'ya yaklaşıp, ''Göklerin egemenliğinde en büyük kimdir?'' diye sordular. İsa, yanına küçük bir çocuk çağırdı. Onu orta yere dikip şöyle dedi, ''Size doğrusunu söyleyeyim, yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız, göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçak gönüllü olursa, göklerin egemenliğinde en büyük odur. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur.'' Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline! Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline! Eğer elin ya da ayağın günah işlemene neden olursa onu kesip at. Tek el, tek ayakla yaşama kavuşman, İki elle iki ayakla sönmez ateşe atılmandan iyidir. Eğer gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Tek gözle yaşama kavuşman, iki gözle cehennem ateşine atılmandan iyidir. Bu küçüklerden birini bile hor görmekten sakının. Size şunu söyleyeyim. Onların göklerdeki melekleri, göklerdeki babamın yüzünü her zaman görürler. Kaybolan koyun benzetmesi. Siz ne dersiniz? Bir adamın 100 koyunu olsa ve bunlardan biri yolunu şaşırsa, 99'unu dağlarda bırakıp yolunu şaşıranı aramaya gitmez mi? Size doğrusunu söyleyeyim, eğer onu bulursa yolunu şaşırmamış 99 koyun için sevindiğinden daha çok onun için sevinir. Bunun gibi göklerdeki babanız da bu küçüklerden hiçbirinin kaybolmasını istemez. Bir kardeş günah işlerse. Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse ona git, suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse onu kazanmış olursun. Ama dinlemezse yanına bir ya da iki kişi daha al ki söylenen her şey iki ya da üç tanığın sözüyle doğrulansın. Onları da dinlemezse durumu inanlılar topluluğuna bildir. Topluluğu da dinlemezse onu putperest ya da vergi görevlisi say. Size doğrusunu söyleyeyim. Yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak. Yine size şunu söyleyeyim. Yeryüzünde aranızdan iki kişi dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa, göklerdeki babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada aralarındayım. Acımasız köle benzetmesi. Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, ''Ya Rab'' dedi. ''Kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? 7 kez mi?'' İsa, 7 kez değil dedi. 70 kere 7 kez derim sana. Şöyle ki, göklerin egemenliği köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Kral hesap görmeye başladığında kendisine borcu 10 bin talantı bulan bir köle getirildi. Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisi onun, karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcun ödenmesini buyurdu. Köle yere kapanıp efendisine, ''Ne olur sabret, bütün borcumu ödeyeceğim.'' dedi. Efendisi köleye acıdı, borcunu bağışlayıp onu salıverdi.

0: köle çıkıp gitti. Kendisine 100 dinar borcu olan başka bir köleye rastladı. Onu yakalayıp, borcunu öde diyerek boğazına sarıldı. Bu köle yüzüstü yere kapandı. Ne olur sabret, borcumu ödeyeceğim diye yalvardı. Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattı. Öteki köleler olanları görünce çok üzüldüler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlattılar. Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırdı. ''Ey kötü köle'' dedi. ''Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım. Benim sana acıdığım gibi senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi?'' Bu öfkeyle efendisi bütün borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etti. ''Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa, Göksel babam da size öyle davranacaktır.''
1: Matta 19. Bölüm.
0: Boşanmayla ilgili soru. İsa konuşmasını bitirdikten sonra Celile'den ayrılıp Yahudiye'nin, Şere Armağan'ın karşı yakasındaki topraklarına geçti. Büyük halk toplulukları da onun ardından gitti. Hasta olanları orada iyileştirdi. İsa'nın yanına gelen bazı ferisiler onu denemek amacıyla şunu sordular. Bir adamın herhangi bir nedenle karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur? İsa şu karşılığı verdi. Kutsal yazıları okumadınız mı? Yaradan başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı ve şöyle dedi. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Şöyle ki onlar artık iki değil tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Ferisiler İsa'ya öyleyse dediler. Musa neden erkeğin boşanma belgesi verip karısını boşayabileceğini söyledi? İsa onlara, inatçı olduğunuz için Musa karılarınızı boşamanıza izin verdi dedi. Başlangıçta bu böyle değildi. Ben size şunu söyleyeyim. Karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen, zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur. Öğrenciler İsa'ya, eğer erkekle karısı arasındaki ilişki buysa hiç evlenmemek daha iyi dediler. İsa onlara, herkes bu sözü kabul edemez. Ancak Tanrı'nın güç verdiği kişiler kabul edebilir dedi. Çünkü kimisi doğuştan hadımdır, kimisi insanlar tarafından hadım edilir. Kimisi de göklerin egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin. İsa küçük çocukları kutsuyor. O sırada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getirdiler. Ellerini onların üzerine koyup dua etmesini istediler. Öğrenciler onları azarlayınca İsa, ''Bırakın çocukları'' dedi. ''Bana gelmelerine engel olmayın. Çünkü göklerin egemenliği böylelerinindir.'' Ellerini onların üzerine koyduktan sonra oradan ayrıldı. Zenginlik ve sonsuz yaşam. Adamın biri İsa'ya gelip, ''Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?'' diye sordu. İsa, ''Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?'' dedi. ''İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan onun buyruklarını yerine getir.'' ''Hangi buyrukları?'' diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi. ''Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin.'' Genç adam, ''Bunların hepsini yerine getirdim.'' dedi. ''Daha ne eksiğim var?'' İsa ona, ''Eğer eksiksiz olmak istiyorsan, git, varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur.'' ''Sonra gel, beni izle.'' dedi. Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa öğrencilerine, ''Size doğrusunu söyleyeyim.'' dedi. ''Zengin kişi göklerin egemenliğine zor girecek. Yine şunu söyleyeyim ki, devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır.'' Bunu işiten öğrenciler büsbütün şaşırdılar. ''Öyleyse kim kurtulabilir?'' diye sordular. İsa onlara bakarak, ''İnsanlar için bu imkansız ama Tanrı için her şey mümkündür.'' dedi. Bunun üzerine Petrus ona, ''Bak.'' dedi. ''Biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik. Kazancımız ne olacak?'' İsa onlara, ''Size doğrusunu söyleyeyim.'' dedi. ''Her şey yenilendiğinde, insanoğlu görkemli tahtına oturduğunda, siz, evet ardından gelen sizler, 12 tahta oturup İsrail'in 12 oymağını yargılayacaksınız.'' Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes bunların 100 katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak. Ne var ki birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak.
1: Müzik.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Yine yepyeni bir programla, İman Kahramanları adlı programla birlikteyiz. Ben Daniel Günay ve bugün her zamanki gibi çok değerli bir konuğum var. Ona öncelikle hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin sevgili Alper kardeşim.
2: Hoş geldin Daniel. Bugün güzel bir program yapacağımızı umut ediyorum.
0: Evet, bugün Diri Su Kilisesi'nden Alper'le birlikteyiz ve İman Kahramanları adlı programdayız. İman kahramanlarını, kutsal kitapta geçen iman kahramanlarını inceliyoruz. Onların hayatlarına bakıyoruz. Bu iman kahramanlarının hayatlarından ne öğrenebiliriz? Kendimize hangi dersleri çıkartabiliriz? Bunlara bakıyoruz. Bu kişiler hangi zorluklardan geçtiler? Hangi sıkıntılardan geçtiler? Nasıl Rabb'e güvendiler ve bu sıkıntılar içerisinde neler yaptılar? Bütün bunlara bakacağız. Bazı kişileri incelemiştik, Nuh'un hayatına baktık, Yusuf peygamberin, İbrahim peygamberin hayatlarına baktık, Musa'yı işlemiştik, Musa'nın hayatına baktık, o da çok bereketli, eski anlaşmanın ilk 5 kitabını yazan kişiydi. Ama şimdilik Musa'dan sonra onun yerine geçen Yeşu'ya bakacağız. Biliyorsunuz Musa vaat edilen diyara girememişti. Tanrı aslında ona söylemişti ki İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a ve senin soyuna vaat vereceğim bu ant ettiğim ülkeye girmen gerekiyor. Ama bu ülkeyi ben sana gösterdim ama sen oraya giremeyeceksin demişti. Onun yerine Yeşu oraya geçecekti. Biliyorsunuz Musa hatırlarsanız 120 yaşlarında öldü ve okuyoruz çok Rabbin bereketi onun üzerindeydi. Ne gözleri zayıflamıştı ne de gücü tükenmişti diye okuyoruz. İşte onun yerine Yeşu geçecekti. Yeşu tabii ki zaman zaman Musa'ya çok yardımcı oldu. Onun için çalıştı, hizmet etti. Ama yine de ne kadardılar Alper, aşağı yukarı 1 milyondan fazlaydılar İsrail halkı.
2: Evet Daniel, İsrail halkının yaklaşık 2,5 milyonluk bir topluluk olduğuna dair elimizde bulgular var. Gerçekten çok büyük bir topluluk idare etmesi açısından.
0: Evet, ben de onu soracaktım. Yani 2,5 milyon. Musa tabii ki bu zamana kadar bir başta olan bir kişi olarak onları götürdü. Rabbin lütfuyla beraber onları yönlendirdi. Ama işte yerine geçecek olan Yeşu birdenbire bu kadar kalabalık bir ulusu yönlendirmeli. Hatta Tanrı'nın bu vaat ettiği diyara onları götürmeleri gerekiyordu. Götürmesi gerekiyordu. Peki Yeşu hakkında ne dersin?

0: Kabe tapınmayı öğreyen, özleyen bir yüreği vardı. Hatta kutsal kitapta okuyoruz. Musa tapınma çadırında Rabbe tapındıktan sonra dışarı çıkardı ama Yeşuk kalmaya devam ederdi. Hı-hı. Yani Rabbin yüzünü aramak isteyen bir gençti. Hı-hı. Gerçekten bu bakımdan şaşırtıcı değil aslında Musa'dan sonra Yeşuk'un bu görev için Rab tarafından seçilmesi. Ama senin de dediğin gibi 2,5 milyonluk bir topluluğu idare etmek bambaşka bir olay. Yani elbette ki Rabbi sevmek, Rabbe güvenmek açısından Yeşuk bayağı yol kat etmişti. Hı-hı. Ama daha önce hiçbir zaman önderlik pozisyonda değildi. Önünde bir iman devi vardı.
1: Evet.
0: Musa gibi halkın önderi, halkın gözünde neredeyse bir tanrı konumunda olan, güçlü işler yapmış, Kızıldeniz'i yarmış, Mısır firavununu gerçekten on belayla, değil mi, vurmuş ve bütün halkın beğenisini, saygısını, korkusunu kazanmış bir eski antlaşmanın kurucusu. Yani evet. Musa gerçekten devasa bir peygamber olduğunu hepimiz biliyoruz. İsa Mesih nasıl yeni antlaşmanın kurucusuysa Musa da eski antlaşmanın kurucusu olarak kutsal kitapta görüyoruz. Hı-hı. Şimdi böyle bir adamın yerini doldurmak gerçekten güç diye düşünüyorum, derin derin düşündüğümüzde bunun farkındayız.
1: Halk da aynı şekilde dediğin gibi yani Musa'yı zaten kabullenmişti, onun mucizelerini görmüştü ama acaba Yeşu'yu nasıl kabulleneceklerdi bir şekilde, tabii buna şimdilik de bakacağız ve Rabbin herhalde desteği olmadan böyle bir şeyi yapması, yürütebilmesi, devam edebilmesi hiç de kolay değildi.
0: Kesinlikle öyle. Rabbin mutlaka desteğinin gerektiğini zaten Rab biliyordu. Yeşu da senin benim gibi bir insandı Daniel. Tabii ki gücümüz bizim sınırlıdır insan olarak. Ne kadar yeteneklerimiz olsa da kendi yeteneklerimize değil Rabbin aslında verdiği güçle hizmet etmeye çağrılmış insanlarız imanlar olarak. O yüzden Yeşu da Rabbin gücüne muhtaçtı. Ve ilginç bir detay da aynı zamanda hatırlatmak istiyorum. Seninle konuştuğumuzda geçenlerde sen özellikle Musa'nın Yeşu'nun ismini değiştirdiğinden bana bahsetmiştin. Gerçekten de esasen Nun oğlu Hoşeya'dır. Hı hı. Yeşu'nun gerçek orijinal ismi. Hoşeya olan ismini Musa Yeşu olarak değiştirdi. Hoşeya kurtarıcı anlamına geliyor. Fakat Yeşu ya da Yeşua dediğimiz zaman Rab kurtarır. Hı hı. Yani Rab kurtarıcıdır anlamına geliyor. Yahve'nin ya ön ekini koyarak Yeşua ismini oluşturdu. Yani Musa Yeşua'ya bir şey öğretiyordu.
1: Evet.
0: Kurtarıcımız Rab'dir. Senin adın belki kurtarıcı olabilir ama Rab kurtaracaktır bütün halkını, bütün bu dertlerden. O yüzden Yeşu gençliğinden itibaren Rab'bin kurtarıcı gücünü deneyim etmişti. Ve Musa öldükten ve gömüldükten sonra Rab Yeşu'ya konuştu. Ona buyruklar verdi. Özellikle Yeşu kitabının başında Rab ona defalarca güçlü ve yürekli ol dedi. Kulum Musa öldü ve şimdi sen halkımı vaat ettiğim diyara sokacak olan kişisin. Seni seçtim. Yasadan ayrılma. Gözlerini yasaya dik. Doğru olanı yapmaya gayret et. Musa aracılığıyla buyurduğum bütün yasalara derin derin düşün. Yani Yeşu kitabında gerçekten aslında Yeşu'yu aşan, bize de konuşan çok güzel ayetler var.
1: Evet.
0: Güçlü ve yürekli ol. Özellikle bunu 3 defa Rab Yeşu'ya vurguladı. Çünkü misyonu büyüktü.
1: Kesinlikle bu vaadi, bu sözü Rab Yeşu'ya da verdi dediğin gibi. Ve onu da zaten okuyoruz. Tanrı Yeşu'yu destekliyor, diyor ki ben seninle beraber olacağım. Ve şöyle diyor kutsal kitabın ilk bölümünde, yani Yeşu bölümünün ilk bölümünde bunu okuyoruz. Diyor ki Musa ile nasıl birlikte oldumsa seninle de birlikte olacağım. Yani bu Yeşu için çok büyük bir vaat. Yani ben Musa'yı destekledim bütün hayatı boyunca ve seninle de birlikte olacağım. Seni terk etmeyeceğim ve seni yüzüstü bırakmayacağım diyor. Bu harika bir vaat. Ve aslında bu sözler bizim için de geçerlidir. Yani bunun aynı şekilde İncil'de de bu sözleri biz görebiliyoruz, bulabiliyoruz. Evet, karşımızda çok zor gözüken, belki kendi gücümüzle başaramayacağımız, yapamayacağımız bir zorluk, bir problem çıkabilir. Ama Rab diyor ki aynı şekilde bize de, ben seni terk etmeyeceğim, ben seni seçtim, ben seni kullanmak istiyorum ve seni yüzüstü bırakmayacağım diyor. Yani bunu Tanrı'dan duyabilmek, bilmiyorum, benim için çok büyük bir, harika bir söz. Yani Tanrı bana diyor ki ben seni yüzüstü bırakmayacağım, ben seni terk etmeyeceğim ve bunu işte Yeşua da söyledi ve bize de bunu söylüyor ve bunu Tanrı'dan alabilmek, buna

0: İman etmek, bu söze iman etmek gerçekten beni çok cesaretlendiriyor, beni çok teşvik ediyor gerçekten. Anladım. Ve dediğin gibi gerçekten güçlü ve yürekli ol diyor. Çünkü evet, Yeşu'nun da zorlukları olacaktı bu yolda ilerlerken, sıkıntıları olacaktı. Karşısında yine farklı farklı devler bir anlamda olacaktı. Ama Rab ondan dediğin gibi birkaç defa güçlü ve yürekli ol, güçlü ve yürekli ol dedi. Ve ilginç bir şey daha var. Yani o da herhalde Yeşu'nun hedefine ulaşabilmesi için, Rabbin ona verdiği işi başarabilmesi için önemliydi, gerekliydi. Ne diyor ona? Diyor ki, kutsal yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Yani Tanrı'nın yasasını yerine getirmek çok önemli. Tabii o zaman da Musa'nın yazmış olduğu kitaplar vardı. Dolayısıyla da bu yasanın tümünü diyor yerine getirmeye dikkat et ve yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme. Ve ilginçtir diyor, gece gündüz onu düşün. Hmm. Yani buna benzeri sanıyorum Davut peygamber de aynısını yaşadı ve birçok peygamberler bu durumu yaşadılar. Yani Tanrı'nın sözü üzerinde düşünmek, gece gündüz onun üzerinde düşünmek, dilimizden düşürmemek bizi başarılı kılacaktır. Zaten Yeşu'ya da aynı şeyi söylüyor. O zaman ancak başarılı olacaksın ve amacına ulaşacaksın. İşte bu harika bir vaat. Tanrı sözü üzerinde düşündüğümüz zaman, onu yerine getirmeye çalıştığımız zaman, bütün yürekle Tanrı sözüne uymaya çalıştığımız zaman, işte Rab bizi başarılı kılacaktır ve Yeşu'ya verdiği bu sözle bizim için de geçerlidir diye düşünüyorum.
1: Amin.
0: Ancak tabii Yeşu'nun yine biraz belki pişmesi gerekiyordu bu döneme gelmeden önce. Bilmiyorum senin hatırladığın, yani nasıl bu döneme gelmeden önce Musa'nın yanında nasıl yetişti, neler yaptı, neler yaşadı, belki biraz buna bakabiliriz. Yani çünkü lap diye birdenbire Musa Yeşu'yu seçmedi. Tabii ki dediğin gibi Yeşu'da bazı özellikler, bazı iman karakteri vardı. O zaman istersen biraz bundan söz edebiliriz. Aklına gelen noktalar var mı?
1: Evet, Yeşu Musa'nın bir öğrencisiydi aynı zamanda. Yardımcısı olmanın yanı sıra imanın ilk adımlarında Musa'nın yönlendirişinin büyük etkisi oldu. Ve gerçekten benim hatırladığım örnekler var. Özellikle sen de hatırlarsın Daniel, Musa bu vaat edilmiş toprakları keşfetmeleri için casuslar göndermişti hatırlarsan. 12 hı hı. casus göndermişti ve bu casuslardan o ülkeyi araştırmalarını ve rapor getirmelerini, o ülkede yetişen ürünlerden örnekler getirmelerini istemişti. Ve gerçekten bu casuslar gittiler, ülkeyi karış karış dolaştılar, geri döndüler. Fakat bu casusların onu kötü raporlar verdi. Yani İsrail halkına gerçekten cesaretini kıran, yani gerçekten ülke güzel ama orada dev gibi insanlar var. İşte demirden savaş arabaları var. Üstelik çok güçlüler, çok iriler. Biz onların önünde çekirge gibi kaldık diyen bir grup vardı.
0: Aslında haklıydılar. Yani gerçekten de karşılarında çok güçlü bir ordu, bir halk, dev boyutlarında olan bir halk vardı. Ve dediğin gibi aslında onların herhalde oradan meyve getiriyorlar ve o meyveler çok büyük, üzüm salkımı mesela çok büyük, iki kişinin sırtlarında taşıdığı bir üzüm salkımı getiriyorlar. Demek ki aslında korkmakta haklıydılar insansal açıdan baktığımız zaman. Ama tabii
1: baktığın zaman, yani bugün karşında 3 metrelik bir adam görsen elbette korkman normaldir Daniel. Dediğin gibi orada anaklıları gördük dediler. Hı hı. Yani bu anaklılar gerçekten iri devlerin soyundan gelen kişilerdi ve İsrail halkı için güçlü bir düşman, ki o zamanın Kenan ulusu da demiri kullanmayı iyi bilen bir halktı, teknolojik olarak gelişmişti. Hı hı. Yani Mısır gibi Kenan'da da demiri işleme kabiliyeti, çelik özellikle geliştirme kabiliyetleri vardı, silahları güçlüydü. O yüzden tabii insani bir bakış açısıyla o 10 casus İsraillere bu kötü niyetlerini, yani kötü haberlerini ilettiler. Hı hı. Ve halk gerçekten çok korktu. Fakat bunlardan iki kişi, sadece ikisi, Kalev ve Yeşu da bunlardan biriydi. Dediler ki evet, gerçekten de öyle görünebilir ama iman edersek, Rab'a güvenirsek, Rab bütün bunları bizim elimize teslim edecektir. Onlardan korkmayalım. Gerçekten bu ülke çok güzel ve gerçekten süt ve bal akan bir diyardır ve Rab bize bu ülkeyi vermiştir diye imanla konuşmuşlardı. Hı hı. Yeşu da bu imanı konuşan Kalev'le birlikte bir kişiydi ve halkı aslında Rab'et iman etmeye yönlendiren bir yüreği vardı Yeşu'nun. Bunu görüyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir gösterge. Kalev'le birlikte Yeşu ödüllendirildi ve bu rapor yüzünden İsrail halkını bakıyoruz ki ağlıyorlar. Büyük bir üzüntüye kapılıyorlar. Bizi yok etmek için mi Mısır'dan çıkarttınız diye çadırlarında sızlandılar, şikayet ettiler. Gerçekten söylendiler ve Rab onlara gücendi. Rab onlara kızdı ve dedi ki Rab gerçekten giremeyeceksiniz. Bu kuşaktan hiçbiri giremeyecek bu topraklara. Sadece Yeşu'yu ve Kalev'i. Onlar girecekler ve 40 yıllık bu yolculuk ondan sonra başladı ve 40 yıl boyunca süren bu yolculukta eski kuşak Mısır'dan çıkan yetişkin kuşağın hepsi öldüğünü, cesetlerinin çöle serildiğini görüyoruz ama ondan sonraki genç kuşağın bu topraklara girdiğini görüyoruz ve işte Yeşu bu genç kuşağın, bu imanlı kuşağın bir temsilcisi olarak halkın önderi olarak Rab tarafından seçilmişti. Ve aynı zamanda yine hatırladığım Yeşu'nun Musa'nın ellerini kaldırması olayı vardır.
0: İstiyorsan şimdi kısa bir ara verelim. Bir dahaki aradan sonra Yeşu'nun bu durumda nasıl Musa'ya yardım ettiğini, desteklediğini bu aradan sonra tekrar konuşuruz.
1: Tabii ki.
0: Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Hemen hemen herkes on emir ifadesini duymuştur. Ama pek az kişi bu buyrukların tam olarak ne olduğunu ya da neden bu kadar önemli olduğunu bilir. Yakından bakıldığında anlıyoruz ki bunlar sadece basit kurallar değildir. Medeniyetin temelini oluşturan ilkelerdir. Siz de 10 emirin altında yatan ruhsal gerçekleri öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
0: 10 emir programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımıza göz atabilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir ara vermiştik. Bu arada kahvenizi, çayınızı alıp bizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Ya da yoldaysanız ya da herhangi bir yerdeyseniz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alper'le birlikteyiz. İman Kahramanları programındayız. Ve Yeşun'un hayatına bakıyorduk. Ama devam etmeden önce sizlere tekrar e-mail adresimizi hatırlatayım. Soru ve görüşleriniz varsa bize bu e-mail üzerinden ulaşabilirsiniz. E-mailimiz şöyle: soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için de arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda bizi YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet, ara vermeden önce Yeşu'yla beraber 10 kişinin ülkeye bakmak için, araştırmak için gitmişlerdi. Bunu gördük. Sevgili Alper bize bundan bahsetti, bundan söz etti. Gidecekleri ülke, evet, tekrarlamak gerekirse kısaca, gerçekten süt ve bal akıyordu. Rabbin İsrail halkına vaat etmiş olduğu bir ülkeydi. Oraya gideceklerdi ama oradaki halk gerçekten çok güçlüydü. Kentleri surluydu. İnsanlar çok büyüktü. Ve Alper'in de dediği gibi, evet, diğer bu 8 kişi oraya giremeyeceklerinden söz ettiler. Bu halka saldıramayacaklarından, onların çok güçlü olduklarından söz ettiler. Ve sırf bunu yapmadılar. Aynı zamanda bu kötü haberi bütün İsrail halkına anlatarak İsrail halkının da kötü düşünmelerine sebep oldular. Yani bu ilginç bir şey. Evet, biz bazen bazı konularda olumsuz düşünebiliriz, farklı düşünebiliriz, yanlış düşünebiliriz, bilmiyorum. Ama eğer bu düşüncemiz olumsuzsa ve biz bunu insanlara anlatıyorsak, onları da aynı şekilde olumsuz düşünmek üzere etkileyebiliriz. Ama Kalev ve Yeşun'un burada yapmış olduğu çok güzel bir söz var. Onlar hemen Musa'nın önünde halkı susturdular. Yani halkın bağırışmaları, çağrışmaları, bunu onları susturarak dediler ki, biz kesinlikle oraya girebiliriz. Buraya, buna yetecek bizim gücümüz var dediler. Çünkü Yeşu ve Kalev iman kahramanlarıydılar. Tanrı'ya güveniyorlardı. Tanrı'nın geçmiş zamanda Musa aracılığıyla yaptığı bu harika mucizeleri görmüşlerdi. Ve Tanrı'nın gerçekten neler yapabileceğinin farkındaydılar. O yüzden dediler ki, biz kesinlikle oraya girebiliriz. Çünkü Tanrı bize orayı vaat etti. Zaten ayetlere de baktığımız zaman, Alper senin de söylediğin gibi, İsrail halkı hep söyleniyordu, söylenmeye de devam etti ve dediler ki, keşke Mısır'da ya da bu çölde ölseydik. Aslında burada şunu düşünüyorum, bilmiyorum Alper sen de aynı şeyi düşünüyor musun? Bizim ağzımızdan çıkan sözler çok önemli. Yani orada İsrail halkı, evet, söylendiler ve aynı zamanda keşke ya burada ya da çölde ölseydik dediler. Dolayısıyla aslında Tanrı onların ağzından çıkan o sözle, dediğin gibi 30 yaşından ya da 40 yaşından daha genç olanlar, tam 30 yaşından sanıyorum, genç olanlar vaat edilen diyara daha yaşlı olanlar giremediler. Çünkü onlar dediler ki, keşke biz burada bu çölde ölseydik. O zaman Tanrı da onların tabii ki bu imansızlıklarından dolayı ve aynı zamanda ağızlarından çıkan bu sözden ötürü onların o vaat edilen diyara girmelerini istemedi. Ama işte Nun oğlu Yeşu, bir de Yefunne oğlu Kalev, onlar giysilerini yırttılar ve hayır, biz oraya kesinlikle gireceğiz ve oradaki olan halktan siz kesinlikle korkmayın, çünkü Rab bize yardımcı olacak diye düşündüler. O zaman belki şunu da düşünebiliriz, yani bu halkta imansızlık vardı, bunu görüyoruz. Tanrı'ya iman edemediler. Aynı zamanda Tanrı'nın bir vaadi vardı. Oraya siz gireceksiniz, ben size yardımcı olacağım, ama itaat etmediler. Söylendiler, kötü düşündüler. Yani başkalarını da kötü bir şekilde etkilediler. Bilmiyorum, bazen bu bizim hayatımızda ya da kilisemizde mesela gruplaşmalar olabiliyor. Bazen başka insanları belki kötüleyebiliyoruz. Arkadaşlarımızı belki çevremizde kötüleyebiliyoruz. O zaman sözlerimize de bence çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ağzımızdan çıkan söze göre de yargılanabiliriz. İnandığımız şeye göre de bizim inandığımız şey bizim başımıza gelebilir. Ama tabii ki dediğin gibi Nun ve onun oğlu Yeşu oraya gireceğine iman etti ve oraya girdiler. Ama ondan önce de aslında sen Alper bir şey diyordun aradan önce. Yeşu Musa'yla birlikteydi ve bir savaş vardı Amaleklilerle ve orada da Yeşu'nun nasıl yardım ettiğini, imanının ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Ama Amaleklilerle bir savaş vardı. Biraz ondan söz edebilir misin?
1: Evet Daniel, Amalekliler İsrail halkı Mısır'dan çıktıktan sonra gelip onlarla savaşan bir halk, doğrudan Tanrı'nın halkına düşmanlık gösterdiler. Ve gerçekten bu ilk onların savaşı oldu aslında İsrail halkının ordu düzeninde. Ve bu savaşı Rab kendisi üstlendi. Gerçekten bu savaş Rabbin savaşıydı. Bunu nasıl anlıyoruz? Çünkü Musa Rabbe ellerini kaldırdıkça, İsrailliler indirdikçe Amalekliler kazanıyordu. Yani bu doğrudan bir göstergedir aslında. Yani bütün imanlar için gerçekten bizim savaşlarımızın eri Rab'dir. Yani Rab savaş erimizdir aslında. Bizim namımıza savaşlar yürüten bizim Tanrımızdır. Ve Tanrı İsrail halkına bunları öğretiyordu aslında. Çölde, çöl İsrail halkı için bir sınama zamanıydı Daniel. Aslında kendisini onlara anlatmak, kendisini onların kim olduğunu İsraillere öğretme zamanıydı. Ve sen bir Tanrı'yı tanımak için en iyi yol, sıkıntılardan geçtiğinde, Rab'be dayandığında, Rab'be iman ettiğinde onun seni nasıl kurtardığını görmek, deneyim etmektir. Ve Tanrı da gerçekten Mısır'dan onları çıkardığı günden itibaren onları diyor ki, yani kendisinin tabiri de, çocuğunu taşıyan bir adam gibi sizi nasıl yol boyunca taşıdığını gördünüz.
0: Evet.
1: Gerçekten de ilk oğlu olan İsrail'i baba Tanrı bir çocuk gibi taşıdı onları, yardımcı oldu onlara her bakımdan. Yalnız maalesef gerçekten dediğin gibi hep söyleniyorlardı. İnatçı bir halktı, Tanrı'ya güvenmekte yavaş kalan bir halktı. Ve fakat bu savaşta şöyle bir durum oldu. Musa'nın kolları yoruluyordu. Yani tek bir insanın kaldırabileceği bir yük değildi bu. Bütün akşam saatlerine kadar kaldırılması gereken elleri var ve yoruluyordu. Ve o yüzden bir tarafında Yeşu ve bir tarafında da Hur adlı iki yardımcısı Musa'nın ellerini iki taraftan kaldırdılar. Yani yardımcı oldular ona ve eller Rabbin tahtına doğru kaldırıldı bu şekilde ve Tanrı onlar için savaştı ve İsrailler onları yendi. Yani Yeşu'nun gözlerinin önünde müthiş bir sahne gerçekleşiyor. Yani kendisi deneyim ediyor. Ben Musa'nın ellerini kaldırdıkça biz galip geliyoruz. Yani bu Yeşu için gerçekten müthiş bir ders olmuştu diye düşünüyorum. İşte böyle adım adım çölde Musa'la birlikte sürdürdüğü yaşamında Yeşu Tanrı'yı tanımakta ilerledi. Daniel. Ve ondan sonra önderlik pozisyonu için uygun bir aday haline geldi.
0: Evet. Gerçekten ben de o zamanı gözümün önüne getirdiğimiz zaman nasıl Musa'nın ellerini kaldırdığında zafer kazanıyorlardı. Yani Tanrı'nın bu zaferi onlara verdiğini, kazandığını, kazanacaklarını fark etti, anladı, görmüş oldu. Aslında başka bir ayet daha var, onu da okuyayım istiyorsan. Yeşu'nun karakteriyle ilgili görebiliyoruz. Yasanın tekrarı 34. bölüm 9. ayette. Oraya baktığımız zaman orada diyor ki Nun oğlu Yeşu bilgelik ruhuyla doluydu. Yani Rab ona bilgelik de aynı zamanda vermişti. Bunu görüyoruz. Çünkü diyor Musa ellerini üzerine koymuştu. İsrailler onu dinliyor ve Rabbin Musa'ya verdiği buyruklar uyarınca davranıyorlardı diyor bir dönemde. Demek ki bu bilgelik, insanlar ondaki bu bilgeliği görüyorlardı, farklılığı görüyorlardı. Aslında iman, tabii ki iman da vardı ve Musa onu bereketlemişti bütün halkın üzerinde. Ve Yeşu gerçekten imanla yoluna devam edecekti. Tabii halk da yavaş yavaş onun konuştuğumuz gibi liderliğine, yapacağı işlere alışacaktı. Rabbin mucizelerini göreceklerdi yavaş yavaş. Ve sonra görüyoruz ki Eriha'ya gideceklerdi ama Eriha'da gitmeden önce orayı da biraz araştırmaları gerekiyordu ve Yeşu iki casus bu kente gönderiyor önceden ve orada aslında ilginç bir olayla karşılaşıyorlar bu iki casus. Rahav denilen, bu İncil'de de aslında geçiyor, Matta'nın ilk bölümünde de yine bu kişinin ismini görüyoruz, okuyoruz. Rahav adında bir kişi var. Bu aslında bir fahişe ve bu fahişenin evine girerek geceyi orada geçiriyorlar. Alper, istiyorsan orada ne oluyor, ne yaşıyorlar, biraz ondan söz edebilirsen.
1: Evet Daniel, aslında bu casus gönderme işine biraz değinmek istiyorum. Bu hatırlarsan Musa'nın uygulaması. Evet. Yani bu 12 casusu daha önce vaat edilmiş ülkeye göndermişti. Sanki Yeşu burada kendi öğretmeni Musa'nın bir şekilde uygulamasını tekrar etmek istedi. Hı hı. Özellikle bilmediği bu Eriha kenti, güçlü dediğin gibi surlu, nasıl bir kent olduğunu anlamaları için iki casus gönderdi. Ve bu gönderilen casuslar Rahav adlı fahişe bir kadının evine girdiklerini okuyoruz. Muhtemelen gerçekten de bir fahişeydi ya da bir han işletmecisiydi, çok emin değiliz ama şüphe çekmeden girebilecekleri bir ev o anlamında bir fahişenin evi olması normal. Fakat gerçekten bu fahişe büyük bir iman sergiledi. Yani casuslar buna şaşırdılar. Özellikle Rahav, bütün bu eri halkının dizleri titredi. Yani İsrail lilerin geldiğini gördüğümüz için hepimiz korkudan bayıldık diyerekten İsrail tanrısını aslında övgüyle karşılamıştı ve casuslara yardım etmeyi seçti. Eriha kralının yanında yer almaktansa İsrail halkıyla birlikte bir iman sergilemeyi tercih etti ve o adamları sakladı ve o adamları farklı bir yerden gönderdi. Ne okuyoruz? Ve gerçekten bu aslında bize şunu da gösteriyor Daniel. Oradaki Kenanlar arasında bile Rab çalışıyordu. Yani yüreklerde çalışıyordu. Bütün dünyanın tanrısı olarak orada da bir iman yürüyordu. Sadece İsrail halkının içine değil ama diğer milletlerden de aslında Tanrı'nın bir gün oluşturacağı o büyük topluluğun küçük bir aslında biz orada bir parçasını Rahav'da görüyoruz. Aslında Rahav daha sonra da senin dediğin gibi İsa Mesih'in soyuna dahi giren Matta'daki o jeonolojik kayıtlarda, soy kayıtlarında var olan biri ve Tanrı'nın gerçekten imanla çalıştığını çok net bir şekilde gösteriyor bizim için. Ve gerçekten bu adamlar ondan sonra Yeşu'ya geri döndüler ve Yeşu'ya Rahav'dan bahsettiler. Ve Rahav'a şöyle bir vaatte bulundular. Sen ve ev halkını topla ve oraya kırmızı bir iplik as. Hı hı. Ve biz kenti ele geçirdiğimiz zaman o kırmızı ipliğe bağlı olduğu evin içindeki herkesi esirgeyeceğiz. Çok enteresan. Bu aslında fısıh durumunu da bize biraz hatırlatıyor gibi. Çünkü aynı hatırlarsan Mısır'da Tanrı ilk doğanları yargıladığı zaman o fısıh kurbanının kanının bulunduğu evlerin üzerinde, ki hiç kimseye zarar gelmemişti, ölüm saçan o evlerin üzerinden geçmişti. Şimdi Tanrı Kenan'ı yargılarken, bu tanrısız halkı yargılarken kırmızı bir iplikle aslında o kanı temsil ediyor. Hı hı. Ve oradaki ev halkını esirgiyor. Ve gerçekten kurtuluş tarihi boyunca çok fazla paralellikler görüyoruz. Yeşu da aynı şekilde Musa'dan sonra şimdi bu yeni diyara İsrail halkını sokarken aslında Rabbe yeni canlar da kazandırıyordu. Hı hı. Bu da çok önemli bir nokta.
0: Evet, dediğin gibi gerçekten de ilginç o kırmızı ipi oraya asmaları. Yani kurtuluşu simgeliyordu o kırmızı ip. Aynı zamanda yani belki şöyle de yorumlayabiliriz. İsa Mesih de bizim kurtuluşumuzdur. Gerçekten biz ona iman ettiğimizde, bütün yüreğimizi ona verdiğimizde, çarmıhta bizim günahlarımız yerine öldüğüne iman ettiğimizde biz de kurtuluyoruz. Yargı geleceği zaman, Tanrı'nın yargısı geleceği zaman biz bu yargıdan kurtulmuş olarak, özgür olarak hayatlarımıza devam edebiliyoruz ve Rabbim bizim için de hazırladığı bu vaat ettiği diyara ancak biz bu kırmızı iplik ya da işte günümüzde düşünecek olursak İsa Mesih'in kanı aracılığıyla bu vaat edilen diyara bizler de girebiliriz. Aslında burada Rahav'ın düşüncesine bakacak olursak ilginç bir olay daha var. Yani şöyle de diyebilirim. Rahav İsrail'in inandığı Tanrı'nın gerçek Tanrı olduğunu görebilmişti. Yani bu tüm dünyadaki insanlar için de gerçekten geçerli. Bizim Tanrımız yaşayan, gerçek, diri olan, sözleri doğru olan ve dediği her şey yerine gelecek olan bir Tanrı'dır. Bunu görebilmek gerekiyor. Kutsal kitapta biz zaten bunu fark ediyoruz, görüyoruz. Ve Rahav da burada aslında fahişe olmasına rağmen demek ki Tanrı'nın İsrail halkında yaptığı harikaları, güçlü işleri, büyük işleri gördü, o mucizeleri duydu ve buna iman etti. Ve buna iman ettiği için Rahav'ın da kurtulduğunu, onunla beraber olan o evde olan kişilerin de kurtulduğunu görüyoruz. Evet, Yeşu hakkında daha belki söz edilebilir sevgili Alper, ama süremizin sonuna geldik. Belki bir sonraki programda Yeşu'daki diğer olaylara bakabiliriz. Başka neler yaşadı, Rabbe nasıl güvendi, ne şekilde iman adımları attı, buna bakabiliriz. O zaman çok teşekkür ediyorum Alper bu programa katıldığın için.
1: Rica ederim, benim için büyük bir sevinç oldu Danyal.
0: O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin. Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz. Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı,

0: Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgü

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Hayatın içinde olup da gözden kaçan, sürekli yaptığımız ama üzerinde düşünmediğimiz, inandırıldığımız, alışılagelmiş ya da konuşmaktan çekindiğimiz, aklımıza takılan ama önemsemediğimiz konuların konuşulduğu Doğrusunu Öğrenelim başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Doğrusunu Öğrenelim programına hoş geldiniz. Bugün yine toplumda çok tartışılan konulara değineceğiz. Stüdyo konuğumuz İbrahim Özçelik. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün konu başlığımız İsa Mesih'in kimliği. Malum Türkiye'de çok konuşulan konu. Şimdi toplumda bir peygamber olarak biliniyor İsa Mesih. Fakat kutsal kitap metinlerine baktığımızda İsa'nın kimliği bir peygamberden de öteye geçiyor. O zaman size ilk soruyla başlamak istiyorum. Mesih İsa Tanrı olduğunu iddia etti mi?
1: Önemli, güzel bir soru. Çünkü genellikle tartışılan konulardan bir tanesi İsa'nın kendi sözlerinde böyle bir ifadenin olmadığı, daha sonradan böyle bir ifadenin ortaya çıktığına dair bir algı var toplumumuzda özellikle. Fakat İsa'nın sözlerine baktığımız zaman özellikle bunu eski anlaşmayla, yani Tevrat, Zebur, peygamberliklerin sözleriyle kıyasladığımızda İsa Mesih'in kimliğinin nasıl ortaya çıktığını ve kim olduğunu düşündüğünü anlayabiliyoruz. Mesela örneklerden gidersek Yuhanna 8:58'de İsa uzun bir konuşmanın ardından diyor ki İbrahim'den önce ben varım. Ve aslında İbrahim önemli bir figür İsrail halkın arasında. Evet. Ata olarak gözüküyor. Ama İsa orada kullandığı kalıp aslında bizi Mısır'dan çıkış 3:14'e kadar götürüyor. Orada Musa Tanrı'yla tükenmeyen çalıda karşılaştığı zaman Tanrı kendisini ben olanım olarak tanıttı. Oradaki ifadeyi, Grekçe ifadeye baktığımız zaman ego eimi ifadesini görüyoruz. Aynı ifade eski anlaşmada birkaç farklı yerde yine Tanrı'nın kendisi için kullandığı bir kimliksel ifade olarak karşımıza çıkıyor. Mesela örneğin Yasanın Tekrarı 32:39'da tekrar Tanrı diyor ki ben oyum. Yine ego eimi ifadesini kullanıyor. İsa'nın da ifadesine baktığımız zaman orada aslında ezeli olarak kendi kimliğine bir atıfta bulunduğunu görürüz. Ki aslında Yahudiler bunu anladılar ve onu taşlamaya kalktılar. Aynı şekilde başka diyaloglarda da İsa'nın yine taşlanmaya maruz kaldığını ya da taşlanmaya istendiğini görüyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi Yuhanna 10:30'da İsa diyor ki ben ve baba biriz diyor. Bundan sonra yine Ferisler, din bilginleri taş alıp İsa'yı öldürmek istiyorlar. Çünkü Tanrı'ya küfrettiğini düşünüyorlar. Neden? Çünkü Tanrı'yı kendisini eş kıldığını düşünüyorlar. Bugün bizim toplumumuzda da bu büyük günah olarak anlaşılır. Şirk koşmak. O gün de insanlar bunu İsa'nın sözlerinde kavradılar. Ve İsa daha sonrasında aslında ilginç olan şey birçok kişi İsa'nın devamındaki sözlerine baktığın zaman sanki onun Tanrı olduğu ifadesini nasıl ifade edeyim? Terk ettiğini ya da çok genelleştirdiğini ifade ediyorlar. Mesela işte İsa orada diyor ki eski anlaşmaya atıfta bulunup siz ilahlarsınız diye yazılmıyor mu eski anlaşmada? İnsanlar genellikle bunu bak İsa Tanrı oğlu ifadesini ya da Tanrı'ya eş koştuğu kendisinin ifadeleri bu şekilde açıklıyor tarzında bir açıklamaya girişiyorlar. Fakat orada İsa'nın söylediği önemli bir söz var. Yuhanna'da da biz bunu görebiliyoruz. Yuhanna başlangıçta diyor ki başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. İsa diyor ki aslında insanlar ilah olarak adlandırıldığı zaman Elohim olarak orada neden bunu bu tanımı, bu sıfatı alıyorlar? Çünkü Tanrı oğlu, Tanrı sözü onlara geldiği için. Tanrı sözünü gönderdiği her kişiyi böyle adlandırır dediği zaman aslında İsa orada kendi doğasına ilişkinde bir ifadede bulunuyor. Diyor ki yani kendisi kimliğini pekiştiren bir şekilde eğer eski anlaşmada krallar ya da önderler Elohim adını Tanrı sözünden dolayı alıyorlarsa o zaman Tanrı sözü beden alıp geldiği zaman hayli hayli bu ifadeyi kendisine yakıştırmasında hiçbir problem yok. Devam ettiğimiz zaman başka yerlere baktığımız zaman mesela Yuhanna yine 20:28'de İsa dirildikten sonra öğrencilerine göründüğü zaman Thomas aralarında yoktu. Ondan sonra Thomas dedi ki yani ben Rabbi görmedikçe diri olarak onun bedenine dokunmadıkça, yaralarına dokunmadıkça inanmam. Ama daha sonra görüyoruz ki İsa kendisini gösterdiği zaman tekrar Thomas'a da gösteriyor. Diyor ki Thomas imansız olma, imanlı ol. Thomas'ın oradaki karşılığı şöyle. Rabbim ve Tanrım. İlginç olan şey Thomas direkt olarak İsa'ya dönüyor ve Rabbim ve Tanrım ifadesini kullanıyor. Ve ondan sonra görüyoruz ki İsa hiçbir şekilde Thomas'ı azarlamıyor. Yani Thomas ne yapıyorsun, hani haddini aştın hani bu sözlerle demiyor. Tam aksine onun tapınmasını kabul ediyor. Yani bazen insanlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Yuhanna müjdesi sonradan yazıldı. İşte ilk yüzyılın sonuna doğru yazıldı. O yüzden hani zamanla bir evrimsel süreç olabilir İsa'nın kimliği konusunda. Peki daha öncesine baktığımız zaman İsa'nın sözlerine, müjdelerde. Mesela ilk müjde olarak kabul edilen Markus'a baktığımız zaman İsa kendisi nasıl olarak açıklıyor? Orada da şunu görüyoruz. Mesela birincisi İsa kendisini insanoğlu olarak tanıtıyor. Yine eski anlaşmaya dönüp baktığımız zaman Daniel kitabına insanoğlu ifadesinin çok önemli bir yeri var. Eskatolojik olarak da önemli bir yeri var. Çünkü diyor ki yani tahtlar kuruluyor gökte ve insanoğluna benzer birisini görüyor Daniel görümlerinde. Ve bütün halkların, bütün dilden halkların bu kişiye tapındığını söylüyor. Orada enteresan olan şey şu. Tapınma olarak geçen kelime eski anlaşmada Daniel kitabında Aramici olarak yazılıyor. Hı hı. Sadece Tanrı'ya ibadetsel olarak kullanılan bir kelime. O yüzden biz şunu görüyoruz. Aynı benzer açıklama vahide de var. Mesela örneğin baba Tanrı'ya atfedilen tapınma kuzuya da atfediliyor. Ve şunu görüyoruz. İnsanoğlu aslında tanrısal bir figür olarak karşımıza çıkıyor ki Yahudiler de 2. Tapınak döneminde insanoğlunu tanrısal bir figür olarak algıladılar. Yine başka yerlere baktığımız zaman çok uzatmak istemiyorum bununla ilgili ama çok açık ve net görüldüğünü ifade etmek için. Mesela Markus kitapçığına baktığımız zaman İsa 12 öğrenci seçiyor. Neden 12 tane öğrenci seçti?
0: Evet, neden?
1: Mesela insanlar yani seçti, 12 öğrenci seçti ama onun arka planında eski anlaşmada çok derin bir durum söz konusu. O 12 kişi aslında 12 oymağı temsil ediyor. İsrail'in 12 oymağını. Ve eski anlaşmadaki kitaplara baktığımız zaman Yeşaya'dan başlayarak bu son günleri atıfta bulunan eskatolojik anlamına baktığımız zaman Tanrı, Yahve Tanrı'nın geldiğinde bu 12 oymağı tekrardan onaracağını ifade eden ayetler var. Ve aynı benzer açıklamayı İsa'nın sözlerinde görüyoruz. İsa diyor ki her şey yenilendiğinde İnsanoğlu görkemli tahtına oturduğunda siz, evet ardından gelen sizler yani 12'ler, 12 tahta oturup İsrail'in 12 oymağını yargılayacaksınız. Şimdi buradaki ifadeye baktığımız zaman İsa kendisini nereye konumlandırıyor? 12 oymak, 12 öğrenci, bir de tahta oturan kişi var. Eski anlaşmaya dönüp baktığımız zaman bu kişinin Yahve Tanrı olduğunu görüyoruz. Yine açık bir ifade. Ya da bu sıraladığımız zaman işte İsa günahları bağışlıyor. Eski anlaşmaya baktığımız zaman günahları bağışlayan sadece Tanrı'nın kendisi. Kendisini şunlarla mesela tanımlıyor, diyor ki tapınaktan üstün olan, Davut'un Rabbi olan, aynı zamanda anlattığı benzetmede şeytandan daha güçlü olan kişi olarak tanıtıyor. Hı hı. Kaybolanı arayıp kurtarmaya gelen kişi olarak tanıtıyor ki yine eski anlaşmaya dönüp baktığımız zaman sanıyorum Yeremia, Hezekiel'de bu kişinin Yahve Tanrı olduğu görülüyor. Yani diğer ifadelere de bakabiliriz ama genel olarak söylersek İsa'nın sözlerinden Tanrı olmadığını anlamamak gerçekten imkansız gibi bir şey. Onun ifadelerine baktığımız zaman.
0: Anladım. Peki, şimdi Yeni Ahit'te yani İncil kısmında Mesih'in Tanrılığına ait iddiaları konuştuk. Peki eski antlaş,

0: da geçiyor. Doğacak olan kişinin kimliğine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Diyor ki orada çünkü kız gebe kalıp bir çocuk doğuracak. Onun adı İmmanuel olacak. İşte ona bu isimler verilecek diyor. Şimdi eski anlaşma...
1: Sözünüzü kesiyorum. İmmanuel ne demek? Bunu bir açıklayalım mı?
0: İmmanuel Tanrı bizimle demek. Evet. Orada da ilginç bir kavramsallık var. Yani ne demek Tanrı bizimle? Yani Tanrı direkt olarak bizimle mi yoksa doğaylı olarak bizimle mi? Yani onu nasıl anlayabiliriz? Devamına baktığımız zaman ilginç ifadelerde bulunuyor adlarıyla ilişkin. Ad ne demek Yahudi kültüründe? Ona baktığımız zaman daha açık oluyor her şey. Çünkü bir kişinin adı aslında Yahudi konseptinde, kültüründe o kişinin kimliğini açıklıyor. Mesela Tanrı isimleri değiştiriyor bazen. Neden? Çünkü kimliğe ilişkin bazı değişimler yapıyor. Mesela Yakup'un ismini değiştiriyor, İsrail yapıyor. İbrahim ismini Avramken İbrahim yapıyor vesaire. Yani Tanrı isimleri değiştirirken aslında ifade ettiği önemli bir şey var. Yani onların kimliğinde de bir değişim yarattığı, yeni bir kimlik yarattığı, yeni bir amaç yarattığına ilişkin. Bu açıdan baktığımız zaman aslında adların daha önemli bir yeri olduğunu görebiliyoruz. Sadece sıradan işte Ahmet, Mehmet değil ama onun kimliğini gösteren bir ifade olduğunu görebiliriz. Orada da kullanılan kelime enteresan. Diyor ki güçlü Tanrı olacak. Onun isimlerinden bir tanesi. Yine Yahudi literatürüne baktığımız zaman hep bu kişinin tanrısal niteliklerine atıflarda bulunduğunu görüyoruz. Orada geçen İbranice kelime El Gibor. Ya da günümüzdeki bazı ifadelerde, dinsel ifadelerde bulabileceğimiz şey mesela Allah'ın isimlerinden El Cabbar ismi vardır. Evet. Mesela aslında benzer ifadedir. O ifadeyi gelecek olan Mesih için kullanmıştır. Yine başka yerlere baktığımız zaman mesela Mezmur 2'de oğlu öpün ki öfkelenmesin diyor. Aslında öpün ifadesi orada bir tapınma eylemini içeren bir yani yeri öpmek anlamına gelen bir ifadedir. Yani direkt olarak baktığımız zaman böyle açık pasajların olduğunu görebiliyoruz. Bununla beraber doğaylı ifadeler de var. Tanrı'nın göründüğü yerler mesela Mısır'dan çıkışta Tanrı çalıdan gözüküyor. İlk başta Rabbi Meli olarak ifade ediliyor. Sonra Yahve Tanrı olarak adlandırılıyor. O zaman kim diye bu soruyu sorduğumuz zaman birçok açıklama var bununla ilgili. Kilise tarihinde de yapılmış. Ama eski anlaşmaya dönüp baktığımız zaman mesela Mika kitabında da onun ezeli olmasına yönelik atıflarda bulunduğunu görüyoruz. Yani eski anlaşmada aslında gelecek olan Mesih'in tanrısal doğasına ilişkin güçlü ifadeler var.
1: Peki. Bir başka sorumuz daha var. Öğrenciler İsa'nın kim olduğu hakkında ne düşünüyorlardı? Çünkü İsa ile 3 yıllarını geçirmişti. Birlikte pek çok yerlere gittiler. Müjdeyi duyurdular. İncil bu konuda ne diyor?
0: Bu da güzel bir soru. Özellikle İsa'nın kendini nasıl konumlandırdığından sonra öğrenciler onu nasıl anladılar sorusu da önemli. Çünkü baktığımız zaman ilk başta tam bunu idrak edemediklerini de görüyoruz. Kutsal kitapta İsa özellikle onları bazı durumlarda azarlıyor. Ama İncil metnine baktığımız zaman, Matta, Markus, Luka, Yuhanna'ya baktığımız zaman önemli ifadeler var. Bunlardan bir tanesi mesela Yuhanna 1:1 tekrar diyor ki başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Ve devamında 14. ayette diyor ki söz insan olup aramızda yaşadı. Yani sözün sadece kavramsal bir algı olmadığını ki Yunan literatüründe logos ifadesi böyle de anlaşılabiliyordu. Her şeyin arkasındaki gerçeklik ya da mantık olarak bugün lojik olarak geçen kelimede. Ama orada aynı zamanda kişiselleştirmenin de olduğunu görüyoruz. Yani İsa beden alıp aramıza geliyor derken kullandığı aslında söz beden alıp aramıza geliyor ifadesi. Ve sözün tanrısal bir doğaya sahip olduğunu görüyoruz. Diyor ki söz Tanrı'ydı. Aynı şekilde başka yerlerde de yine öğrencilerin İsa ilişkin ne düşündüklerini anlayabiliyoruz. Mesela örneğin Markos kitapçığına baktığımız zaman daha ilk ayetlerde bir alıntı yapıyor Yeşaya kitabından. Gelecek olan kişiden bahsederken. Diyor ki Tanrı'nın oğlu İsa Mesih ile ilgili müjdenin başlangıcı diyor daha ilk ayette. Ve devamında aslında yine eski anlaşmada alıntı yaparak şöyle diyor. Diyor ki eski anlaşmada işte habercimi seni önden gönderiyorum. O senin yolunu hazırlayacak. Çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayın. Gerçeğin patikalarını düzleyin diye sesleniyor. Burada şunu soruyoruz

0: aslında metni okuduğumuzda. Şimdi çölde haykıran ses kim eski anlaşmada ve kimin yolunu hazırlıyor? Çölde haykıran bir ses var. Eski anlaşmada kimin yolunu hazırlıyor? Yahve Tanrı'nın. Yaşaya kitabına da baktığımız zaman. Peki Markos bundan bahsederken kimlere işaret ediyor? Çölde haykıran sesin Yahya olduğunu görüyoruz. Ve ilginç bir şekilde Yahya da İsa Mesih'in yolunu hazırlayan kişi olarak karşımıza çıkıyor. Yani yine eski anlaşmaya dönüp karşılaştırdığımız zaman sorduğumuzda İsa sen kimsin sorusunu öğrencinin kafasında orada İsa Yahve Tanrı'nın kendisidir algısı var. Yani bununla ilgili aslında ifadeleri çoğaltabiliriz. Öğrencilerin aklına ne vardı özellikle sorusunu sorduğumuz zaman. Mesela İncil metinlerinde İsa'nın yaratıcı doğasında işarette bulunuluyor. Bu önemli çünkü iki tane önemli nitelik var. İsa'nın kesinlikle tanrısal doğasının ortaya çıktığını söyleyebileceğimiz. Bunlardan bir tanesi yaratıcı kimliği, diğeri ise tapınılmaya layık olması, tapınılan kişi olması.
1: Peki. Şimdi kısa bir ara verelim. Bu güzel sorulara ve cevaplarına tekrar devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra sevgili Radyo Maranata dinleyicileri tekrar sizinle birlikteyiz.
2: Radyo Maranata. Hangi psikolojik unsurlar bizi insan yapar? İnsan olmanın en temel nitelikleri nelerdir? Antropoloji, yani insan bilimi, bunun gibi soruları cevaplamaya çalışır. Radyo Maranata'nın Kültürel Antropoloji programında bütün insan topluluklarında var olan tarih ya da coğrafya fark etmeksizin her halkta görülen unsurları ele alıp Hristiyan bir bakış açısından anlamaya çalışacağız.
3: Kültürel Antropoloji programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Sevgili İbrahim Özçelik'i sorularımızla sıkıştırmaya, bunaltmaya devam ediyoruz ama kendisi çok içten, çok güzel ifadelerle bize cevap vermeye devam ediyor. Araya girmeden önce öğrencilerin İsa'nın kimliği hakkında konuşuyorduk. Yarım kaldı. Kaldığımız yerden tekrar sizden dinleyebilir miyiz?
1: Tabii ki. Şunu söylemek istedim aslında. Bazı kişiler şu iddiayı ortaya koyuyorlar. Diyorlar ki İsa tamam peygamberden öte bir kişi. Tamam mesela dünya var olmadan önce de var olabilir. Mesela örneğin İsa'nın konuşmasında, duasında daha doğrusu. Yuhanna 17 diyor ki dünya var olmadan önce senin yanında sahip olduğum yücelikle şimdi beni yücelt diyor. Bazıları diyor ki evet İsa dünya var olmadan önce de olabilir. İlk yaratılmış en yüce varlık olabilir diye bir takım iddialar var. Peki bu gerçekten doğru olabilir mi diye sorduğumuz zaman, ki ben hayatımda bununla çok mücadele ettim, sordum. Şu iki konsept karşımıza çıkıyor. Özellikle Yahve Tanrı'yı, yani yaratan Tanrı'yı diğer bütün yaratılıştan ayıran. Birincisi zaten ifade ettiğim gibi yaratıcı olması, yaratıcı kimliği. İkincisi ise tapınılan kişi olması. Biz kutsal kitaba baktığımız zaman baştan sonuna kadar sadece Tanrı'nın yaratıcı olduğunu ve sadece Tanrı'nın tapınılmaya layık olduğunu görüyoruz. Peki bunu İsa'ya uyguladığımız zaman nasıl bir karşılık alıyoruz? Yani İsa yaratıcı mı sorusunu sorduğumuz zaman evet diyor kutsal kitap metinleri. Örneğin Yuhanna kitapçığının ilk bölümünde, ilk ayetlerinde okumuştuk. Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Her şey onun aracılığıyla var oldu diyordu. Aynı zamanda Koloselilerde de yine yaratılışın kaynağının Mesih olduğunu, oğul olduğunu ifade ediyor. İbranilerde de buna atıf var. Dönüp eski anlaşmayı sorduğumuz zaman özellikle şunu söylüyor Yeşaya kitabında. Diyor ki sizi kurtaran, size rahimde biçim veren Rab diyor ki her şeyi yaratan, gökleri yalnız başına geren, yeryüzünü tek başına seren diyerek devam ediyor. Yani sadece Tanrı'nın yaratıcı olduğunu görüyoruz eski anlaşmada. Yeni anlaşmaya dönüp baktığımız zaman oğlun da yaratıcı olduğunu görüyoruz. Yani İsa'nın kimliğini ayırt edici bir özellik var elimizde, Tanrı olduğunu gösteren. Aynı şekilde tapınılmaya layık olması konusunda da İncil metinlerinde İsa'ya tapındıklarını görüyoruz. Orada kullanılan kelime proskeneo kelimesi. Ama bu proskeneo kelimesi bazen saygı ifade eden anlamına da geliyor. Yani saygıyla önünde eğilmek anlamına da gelebiliyor. Fakat bağlam içerisinde baktığımız zaman bunun ibadetsel bir tapınmada olduğunu görebiliriz. Mesela örneğin Vahiy 5. bölümde babaya tapındıktan sonra oğul kuzu içinde bir tapınma sergiliyorlar. Yine aynı ifade kullanılıyor orada da. Baba için kullanılan ifadeyle. Aynı zamanda şu da önemli. Orada mesela Vahiy'de şunun altını çiziyor. Tüm yaratılıştan ayrı olarak kuzuya övgü sunuyorlar. Yani yaratılmış bir varlık değil kuzunun kendisi. Yaratan bir varlık ve tapınılan bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Bunları yani vurguladığımız zaman aslında sırf bu iki noktadan bile İsa'nın, oğlun tanrısal kimliğinin çok net olduğunu görebiliyoruz.
0: Peki. İsa'nın 12 tane öğrencisi vardı. Zaman içerisinde biraz daha ileriye gitmek istiyorum. Bu 12 öğrencinin de muhakkak yetiştirdiği öğrencileri vardı. Ve ilk kilisede İsa'nın kimliği hakkında ne söyleniyor?
1: Güzel bir soru. Şöyle yanıt verebiliriz. İlk kiliseden günümüze gelen kayıtlar neler? Bunların içerisinde İsa'nın kimliğine ilişkin bize ne ifade ediyor, ne söyleniyor diye sorduğumuz zaman şunu görebiliyoruz. Özellikle bunu harici kaynaklarla da kıyaslayabiliyoruz. Mesela örneğin Roma kaynaklarında ilk kilise döneminde neler yapıldığına dair bazı ipuçları veriyor. Diyor ki haftanın belirli bir gününde bir araya geliyorlardı ve ilahi söylüyorlardı. Ama nasıl? Mesih'e Tanrı olarak ilahi söylüyorlardı deniyor. Sanıyorum genç Pliny'nin yazdığı bir raporda bu geçiyordu. Ve dönüp sorduğumuz zaman yani elimize ulaşan bildiğimiz ilk ilahi nedir diye sorduğumuz zaman ilginç bazı teoriler var. Carmen Christi olarak geçen bir ilahi ezgi olduğunu ifade ediyor. Bu da Filipililer 2. bölüm 5-11 arasında geçiyor. İnsanlar genellikle bilirler, Hristiyanlar bunu. Diyor ki Mihis'teki düşüncesi de olsun o tanrısal öze sahip olduğu halde ne yaptı? Beden alıp aramıza geldi. Çarmıha kadar gitti ve Tanrı onu yükseltti. Kabaca söylersek ayeti okumadan. Burada ne görüyoruz Mesih'in kimliğine ilişkin? Birincisi birçok uzman bunun ilk kilise dönemindeki bir ezgi olduğunu söylüyorlar. Ki aynı zamanda bu Roma kaynaklarıyla karşılaştırdığımız zaman uyumlu bir teori olarak karşımıza çıkıyor. Ne görüyoruz orada? Mesih Tanrı doğasına sahip olduğu halde alçalıp beden alıyor. Hatta çarmıha kadar gidiyor. Daha sonra da eskatolojik olarak baktığımız zaman Mesih'in tekrar yükseltildiğini, yüceltildiğini görüyoruz. Orada da önemli olarak. Birincisi tanrısal doğaya sahip. Buna rağmen alçak gönüllü bir şekilde beden alıp aramıza geliyor. Aynı zamanda daha sonra Tanrı, Baba Tanrı onun bu eğilimine karşılık olarak da bir yerde onu tekrar yükseltiyor. Yüce bir konuma getiriyor. Bu şu anlama gelmiyor. İşte Mesih ya da oğul sahip olmadığı bir konuma geliyor anlamında değil. Ama zaten sahip olduğu bir konuma getirildiğini görüyoruz. Yani görünür kıldığını görüyoruz bir açıdan orada. Orada kullanılan ifade de önemli. Mesela orada onu yükselttiği ifadesi eski anlaşmaya dönüp baktığımız zaman yine Yeşaya'da ya da Mezmurlar'da Tanrı için kullanılan bir ifade. Yani yine şu soruyu sorduğumuz zaman ilk kilisede bu söylenen ilahi neyi vurguluyor diye sorduğumuz zaman Mesih'in tanrısal kimliğini ve alçak gönüllü eylemini vurguladığını söyleyebiliriz.
0: Peki. Bunlar bu konu hakkında herkes hemfikir miydi? Stabil miydi? Mesih'in, İsa Mesih'in tanrılığı hiç tartışılmadı mı?
1: Kilise tarihine baktığımız zaman tartışıldığı zamanların olduğunu görüyoruz. Özellikle yani buna gnostik akımları da koyabiliriz, ekleyebiliriz. Onların Mesih kimliği ya da oğul kimliği biraz daha farklılaşabiliyor.
0: İşte mesela İzlik Konsili hakkında ne söylenebilir? En çok bilinen çünkü İznik Konsili'dir toplumda da.
1: Mesela oradaki tartışma şuradan kaynaklanıyor. Arius diye bir kilisede hizmet eden birisi var, önder var. Ve o diyor ki yani oğul baba tanrı gibi değil. Yani onunla aynı doğaya sahip değil ama yaratılmış en yüce varlık. Ve bu konu tartışılmaya başlanıyor. Özellikle Konstantin kilise içerisindeki bir tartışma konusunun böyle hani sürekli olarak kalmasını istemiyor bir yerde ve bunun bir karara bağlanmasını da istiyor ve kilise babaları, kilisedeki yetkili kişiler bir araya gelip bu konuyu tartışıyorlar. Fakat burada önemli bir nokta var. İnsanlar genellikle şunu düşünürler. İznik Konsili'nde İncil metinleri seçildi diye. Fakat yanlışlık şurada. Arius da onun karşıtları da mesela Athanasius karşıtı olarak karşımıza çıkıyor. Aynı metinleri kullanıyorlar. Kendi savlarını ortaya sürerken. Fakat belki biraz daha sonra bunları inceleyebiliriz. Arius hangi ayetlere atıfta bulundu, İsa'nın Tanrı olmadığını düşündü konusunda. Ama İncil metinlerine baktığımız zaman yani ilk kısımda da bunu vurguladık. Yani İsa Mesih'in Tanrı olmadığını düşünebileceğimiz bir boşluk yok İncil metinlerinde. Yani onun tanrısal doğası var. Burada belki Arius'un göremediği noktayı şöyle ifade edebiliriz. Mesih'in ya da oğlun insani kimliğini görmemekten kaynaklanan aslında bazı problemler ortaya çıkıyor. Çünkü genellikle ortaya konan şeyler mesela örneğin İsa son gün ve saati bilmediğini söylediğinde ya da Koloselilerde ilk doğan olduğu söylendiğinde gibi ayetlerden yola çıkarak işte İsa'nın aslında Tanrı olmadı yani Tanrı Baba Tanrı ile aynı öze sahip olmadı ama onun tarafından yaratılan yüce varlık olduğu ifade ediliyor.
0: Anladım. Peki zaten diğer bir sorunun da cevabını az da olsa verdiniz ama tekrar ben detaylı öğrenmek istiyorum sizden. İsa'nın Tanrı olmadığını iddia edenlerin kullandıkları ayetler konusunda ne söyleyebiliriz?
1: Söylediğim gibi en popülerlerinden bir tanesi İsa diyor ki baba benden üstündür mesela Yuhanna'da. Diyorlar ki aha işte İsa baba eğer ondan üstünse İsa nasıl Tanrı olabilir? Fakat orada ayetin bağlamına baktığımız zaman İsa'nın şunu vurguladığını görüyoruz. Öğrencilerine diyor ki yani ben babanın yanına dönüyorum. Size yer ayarlamak için. Size yanımda yer hazırlamak için babamın yanına dönüyorum. Burada konumsal bir durum söz konusu. Zaten Filipililerden konuşurken kısaca değindik ama İsa oğul kimliğiyle ezelden beri Tanrı'yken beden alıp aramıza geliyor. Konumsal olarak kendini alçaltıyor. Yüceliğini kalbinin deyimiyle gizleyerek aramıza geliyor. Bununla beraber tekrar oğlun babanın yanına döneceğini görüyoruz. Yani konumsal olarak tekrar babanın yanına dönüp aynı yücelikle yüceltileceğini görüyoruz. Burada doğasal bir, yani İsa'nın kendi kimliğini, kendi doğasına ilişkin bir ifadesi değil ama konumsal olarak bir ifadenin olduğunu görebiliyoruz. Mesela diğer eleştirilerden bir tanesi İsa'nın son gün ve saati bilmediği yönündeki ifadeleri. Diyor ki o günü ve saati ne melekler, gökteki melekler, ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilemez. Fakat burada gözden kaçan şeylerden bir tanesi, bununla ilgili farklı açıklamalar var. Ama benim son dönemlerde gördüğüm ikna edici bir açıklama da geleneklerle, Yahudi gelenekleriyle açıklama noktasında. Çünkü İsa'nın verdiği benzetmelerde özellikle son güne dair Yahudi kültürüne atıflarda bulunuyor. Mesela 10 bakire benzetmesi var. Hep böyle gelin damatla ilgili kültürel öğeleri kullanıyor İsa Mesih. Orada da aslında yine gelin damatla ilgili bir öğenin kullanıldığını söyleyebiliriz. Çünkü eski dönemde, antik dönemde Yahudi kültüründe sadece düğünün olacağı zamanı baba verirler. Damat ve gelin buna itaat ederler. Ama bu şu anlama gelmez. Gelin ve damat o günü bilmiyorlar ya da gelecek olan davetli o günü bilmiyorlar anlamında değil. Sadece orada babanın bu günü belirlediği ifadesi vardır. İsa da aslında bir yerde o kültürel öğeye işaret ederek açıklama yapıyor. Neden? Çünkü öğrencilerin bu günü bilmesine gerek görmüyor. Onlar için bu elzem bir bilgi değil. Bu yüzden bununla çok fazla meşgul olmamaları için kültürel öğeleri kullanarak bir açıklama da yapıyor. Bununla ilgili örnekleri çoğaltabiliriz. Verilen eleştirilere yanıtları da ifade edebiliriz ama kilise tarihine de baktığımız zaman, güncel metinlere de baktığımız zaman İsa'nın tanrılığına ilişkin yapılan eleştirilerin her zaman bir yanıt bulduğunu görebiliyoruz.
0: Çok güzel. Bize verdiğiniz cevaplardan ötürü size çok teşekkür ediyoruz Sayın İbrahim Özçelik. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda Doğrusunu Öğrenelim programımızda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çevirin.

0: veriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da. Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata. Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.